Borsan Klasik. Sabah Klasikleri.

Korsan Klasik. Ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.

Korsan Klasik. Ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.

Ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.

0: Radyomuz Bursan Klasik'in çok değerli dinleyicileri merhaba, ben Serla Balkarlı. Bu haftaki Klasik Tatlar programımızı 16 Haziran günü aramızdan aniden ayrılan, sadece kendi kızının değil sayısız müzisyenin de manevi babası olan keman sanatçısı ve eğitmeni, yazar ve şair Sayın Profesör Hazar Alapınar'a ayırdık. Bu önemli insanın kaybı müzik camiamızda büyük bir üzüntü yarattı elbette. Ülkemizin dört bir yanından öğrencileri ve dostları Eskişehir'e onun son yolculuğuna eşlik etmek için geldiler. Ailesiyle birlikte gözyaşları ve minnetle son görevimizi yerine getirdik. Yumuşacık, tanıştığı herkesin kalbine dokunabilen, hayatta belki de hiçbir şeye şaşırmayan, her zaman sakin ve olgun, her zaman yatıştırıcı bir insandı Hazar hocamız. Müzik melekleri onunla olsun. Bugün 9 yıl önce Hazar hocamızla yaptığımız bir programı Babalar Günü'ne de denk geldiği için yeniden yayına alarak Bursan Klasik olarak onu anmak ve Babalar Günü'nü kutlamak istedik. 2017 yılının Aralık ayında müzik masası için yaptığımız iki programlık müzikli sohbetimizi arka arkaya dinleyeceğiz. O tarihte yine yenice kaybettiğimiz bestecimiz Necdet Levent'i anmış, müziklerini dinlemiştik. Hazar hocamızın hikayesini de kendisinden dinlemiş, anılarına şahit olmuştuk. Bizden istediği müzikleri çalmıştık. Çok heyecan verici ve özel bir programdı. Günün birinde onu anmak için yeniden bu programı dinleyeceğimizi bilseydim, ona o gün daha çok sarılırdım. Profesör Hazar Alapınar, 1942 İstanbul doğumludur sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Belediye Konservatuvarı, Alman Lisesi Ortaokulu, Ankara Devlet Konservatuvarı ve Köln Müzik Yüksekokulu'nda eğitim görmüştür. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda uzun yıllar keman sanat dalı öğretim üyesi olarak öğrenciler yetiştirmiş. 2003 yılında müdürlük dahil birçok yönetim kadrolarında bulunduğu kurumdan emekli olmuştur. Öğretim üyeliğinin yanı sıra yorumcu olarak da orkestra eşliğinde konserler, resiteller ve oda müziği etkinlikleri gerçekleştiren sanatçının mesleğiyle ilgili makale, kitap ve ödülleri bulunmaktadır. Sanatın farklı alanlarında adını duyuran Hazar Alapınar'ın yurt içinde farklı illerde gerçekleşen kişisel ve karma resim sergileri de olmuştur. Yazın ile ilgisi şiirle başlamıştır. Ellerim Elma, Hangi Sabahın Kavalı yayınlanmış şiir kitaplarıdır. Son olarak 2025 yılında da Masalını Uyandırmak başlıklı öykü kitabı yayınlanmıştır. 16 Haziran 2026 günü Eskişehir'de aramızdan ayrılmıştır. Çok sevgili eşi Serpil Alapınar, kızı Çağdaş, damadı Yusuf, torunu Tan ve bütün öğrencilerine tekrar sabırlar diliyoruz. Nur içinde olsun. Evet, Hazar hocamızla geçireceğimiz mutlu bir iki saatimiz olsun sevgili dinleyicilerimiz. Dinleyelim.
1: Borusan Klasik. Az sonra dinleyeceğiniz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili Borsan Klasik Radyosu dinleyicileri, Müzik Masası programından hepinize en güzel, en içten dileklerimizi gönderiyoruz öncelikle. Programımızı takip edenler fark etmiş olacaklardır. Son 1-2 haftadır ülkemizin sanat dünyasına hizmetleri olan, hayatını klasik müzik alanında yönlendirerek kurgulamış sanatçılarımızla sohbet ediyoruz. Geçtiğimiz 2 hafta gitar ve bandoneon sohbetleri teması altında bandoneon sanatçımız Tolga Salman ve gitar sanatçımız Kaan Korat'la sohbet etmiştik. Bugün de keman pedagogumuz Profesör Hazar Alapınar ile geçmişe götüren sohbetler teması altında yine 2 programa yayılmış olan söyleşilerimizin ilkini yayınlayacağız. Hocamızla geçtiğimiz ay kaybettiğimiz bestecimiz Necdet Levent'i de anıyoruz. İzmir'de doğan bestecimiz Necdet Levent kemana 12 yaşında başlıyor. İstanbul'da hukuk öğrenimi sırasında Seyfettin Asal'dan keman ve armoni dersleri alıyor. Hayatının farklı dönemlerinde Bülent Arel, Muammer Sun ve Kemal İlerici ile çeşitli çalışmalar yapıyorlar. İzmir'deki Levent Müzik Evi'nin de sahibi olan Necdet Levent'in Hazar hocamız ile de yakın dostlukları vardı. Kendisinden uzun uzun söz ediyoruz. Ruhu şad olsun. Profesör Hazar Alapınar, Alman Lisesi, İstanbul Belediye Konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı ve Köln Hochschule'de öğrenim görüyor. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğinden emekli oluyor. Tabii bu kurumda çalışırken bölüm başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve müdürlük gibi çeşitli görevler de üstleniyor. Ankara Opus Dergisi Mozart Sonat Yarışması'ndan, Çağdaş Türk Eğitim Müziği dalından ve Akbank Çocuk Şarkıları Yarışması'ndan da ödülleri var. Cura adlı bir okul şarkıları kitabı, Keman ve Piyano için Mini Diyaloglar adında bir albümü, keman tarihi ve müzikle ilgili çeşitli makaleleri, piyano için 10 küçük parçası, solo keman için 5 parçası, keman için pozisyon çalışmaları ve etütleri var. Keman Yapım Tarihi ve Ivan Galamyan'ın Keman Çalmanın Temel İlkeleri ve Yöntemleri adlı çeviri çalışması ve ayrıca Ellerim Elma ve Hangi Sabahın Kavalı adlarında da 2 şiir kitabı var. Hazar hocamız Borusan Kuartet üyelerinden Esen Kıvrak ve Olgu Kızılay'ın da hocaları. Yani bu zehir gibi kemancı sanatçılarımız İzmir Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimlerini Hazar hocamızdan aldılar. Aynı zamanda benim can dostum, piyanist Çağdaş Alapınar genç ayında babası. Kızını, damadını ve torununu görmeye sık sık Eskişehir'e geliyor ve geldikçe de bizlere her anıyla bir şeyler öğretiyor. Derin bilgiler ve anılar bırakıp gidiyor. Evet, hocamızla sohbete geçmeden önce bestecimiz Necdet Levent'in hocamızın Ellerim Elma adındaki şiir kitabından 4 şiir üzerine yazdığı solo keman için parçalarını dinletmek istiyorum size. Şiirlerin isimleri şöyle: Çocuk Eller, Gezegen, Hiç Bilmedi ve Ne Dersin? Dinleyeceğimiz solo keman parçaları da bu sıraya göre yazılmışlar. Bu güzel şiirlerden sonuncusunu size okumak istiyorum. Çok düşündüm ve çekindim aslında şiir okumak için. Ama sonra bir cesaretle size bu güzel şiiri okumaya karar verdim. Kısa bir şiir, zira müzik de kısa ama çok derinlikli. Evet, Ne Dersin adlı şiiri okuyorum şimdi size. Sana bir resim çizeyim mi? İki kolu, iki bacağı, iki de gözü olan. Bir de yüreği varsa elinde sana uzanan. Benim çok etkilendiğim şiirlerinden biri bu hocamızın. Evet, sizi daha fazla bekletmeden müziğimize geçiyorum. Keman sanatçımız Cihat Aşkın seslendiriyor Necdet Levent'in bu 4 şiir üzerine yazdığı parçaları.

0: Sevgili Borsan Klasik Radyosu dinleyicileri, tekrar merhaba. Güzel müziğimizden sonra size hatırlatma yapmak istiyorum. Anonsumuzun başında da size söz ettiğim gibi bugün Sayın Hocam, Profesör Hazar Alapınar'la birlikteyiz. Öncelikle kendisine çok teşekkür etmek istiyorum yine bu değerli vaktini bize ayırdığı için. Engin bilgilerini, deneyimlerini ve müziğini bizimle paylaşacağı için. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş buldum. Fazla büyütmeden abartmalar söylediğin iltifatlara teşekkürler ama peki teşekkür ederim. Sen ne soracaksan sor. Ben emre amadeyim.
0: Estağfurullah. Şimdi ben bir başlangıç yaptım dinleyicilerimize sizinle ilgili olarak. Ama tabii ki çok daha doğal ve daha güzel bir akış olacak sizin kendi ağzınızdan, kendi yolculuğunuzu dinlemek.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Ne yolculuğundan bahsediyoruz?
0: Peki o zaman şöyle bir şey soracağım hocam size. Tam göbeğinden bir şey soracağım.
1: Tamam.
0: Şimdi siz ülkemizin en önemli pedagoglarından, en önemli keman hocalarından birisiniz. Hiç pişmanlık veya negatif bir duygunuz oldu mu keman hocalığıyla ilgili? Zor bir soru değil mi?
1: Çok zor. Yani insanın yaşamında zaman zaman pişmanlıklar olur ama temelde yani benim genlerimde öğreticilik var. Annem öğretmen, babam öğretmen. Yani hocalığı seçtiğim için hiçbir zaman pişman olmadım. Ama arada bir şeyler olmuştur, canım sıkılmıştır, olabilir o.
0: Anladım. Yani size daha önce de söylediğim gibi benim çok yakın dostlarımın babaları olduğu için Hazar Hocam sık sık Eskişehir'e geldiğinde hani benim özümde bir öğretmenlik var diyor ya, hakikaten öyle her görüştüğümüzde. Bir çay içiyor olsak bile o kadar güzel şeyler öğreniyoruz ki çünkü akıyor, bilgi akıyor kendisinden. Evet hadi sizin hikayenize dönelim hocam.
1: Estağfurullah. Benim hikayem 1948 yılında başlıyor. Yaşım da çıkıyor ama neyse. 1948 yılında o zaman ilkokula gitmiyorum daha. İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdim. Okuma yazma bilmiyorum. Hoca yani solfej hocası Raşit Abed idi adı. Tahtaya bir şeyler yazıyor. Ben yazamıyorum ki. Annemi çağırıyorum. Annem geliyor onları yazıyor. Ödev.
0: Bir dakika şimdi 48'de siz kaç yaşındaydınız?
1: 6 yaşındaydım.
0: Evet. Tamam şimdi yaptım matematiği.
1: Tamam 6 yaşındaydım. Ya yani bir yıl sonra okula gittim. 6 yaşında Ekrem Zeki Ün ile başladım kemana.
0: Oh isimler.
1: Ekrem Zeki Ün tabii herkes o ismi tanıyor. Ama bir de babasından ötürü hani bir çağrışım yaparsa Zeki Üngör İstiklal evet, Marşımızın bestecisi. Ben ona da keman çaldım. Şimdi daldan dala olacak bu ama olsun. Neyse şimdi bu konuşmalarda ayrıntı gerekmiyor herhalde. Onun için geçiyorum.
0: Hocam burası bizim masamız.
1: Tamam.
0: Ne istiyorsak
1: tamam,
0: konuşabiliriz.
1: Tamam teşekkür buyurun. Ederim. O zaman şimdi ilkokul ile konservatuvar beraber gitti. Ama ilkokulu bitirdikten sonra beni Alman okuluna verdiler. Alman lisesine. Alman lisesinin ortaokuluyla konservatuvar çakıştı. Zamanları da çakıştı derslerin. Bir de çok ağır bir okuldu. Konservatuvarı bırakmak zorunda kaldım. Hı. Zaten ailem beni profesyonel bir müzisyen olsun diye düşünmemiş. Hı. Hani iyi bir amatör, kemancı olsun. Ailemin isteğini ben ortaokul bitirinceye kadar yerine getirdim.
0: Ailemin isteğini yerine getirmek olarak mı gördünüz hocam?
1: Evet.
0: Ama evet güzel bir şey.
1: Evet. Yani ortaokul diplomasını aldım geldim buyurun dedim. Gitmiyorum okula dedim. Annem zavallı tabii. Babam da öyle ama annem daha çok.
0: Yani çünkü içinizde
1: ben
0: değil
1: ne
0: mi?
1: Olacağım? Değil mi? Okulu bırakmışım. Bir yaz çalıştım. Denize girmedim, bisiklet binmedim. Annem beni dikte çalıştırdı. Keman çalıştım. Zaman zaman hocama dinlettim. Yani Ekrem Zeki'ye.
0: Evet.
1: Ankara Konservatuvarı'na 3 sene atlayarak girdim. Necdet Remzi Bey'in, Necdet Remzi Atak'ın öğrencisi oldum.
0: Nur içinde yatsınlar. O kadar önemli isimler ki bunlar.
1: Canım hocam.

Şimdilik Atatürk'le bu vesileyle en içli bir hatıramı anlatarak sözlerimi kapatmak istiyorum. 1934-35 yıllarındaydı. Yeni köşklerinde çok içli bir akşamındaydı. Bize Tosca operasını Avrupa'da hangi şartlar altında dinlediğinden, o zamanki dünya durumundan, endişe zevklerinden, endişelerinden uzun uzun bahsetti. Bir şeye içleniyordu ve çok içleniyordu ve çok hisli bir akşamıydı. Bu Tosca'nın o aryesini birkaç defa benden daha öncelerden istemişti. Onun için ben daima hazırlıklı bulunuyordum. Hatta opera sanatkarı olmadığım için bir yanlış yapmamak için notasını da yazmış, cebimde bulundurmuştum. O gece tekrar iş sıra bu Tosca'ya geleceğini bildiğimden adeta bekler durumdaydım. Nihayet bana döndü. Çal bakalım şu Tosca'yı dedi. Ben notayı çıkarttım. Hayır, hayır öyle değil. Notayı bırak, notasız çal dedi. Notayı bıraktım, gözlerimi kapattım, konsantre oldum. Mümkün mertebe elimden geldiği kadar iyi çalmaya gayret edeceğim. Gene bir iki nota çaldım. Hayır, hayır olmadı. Bana dön, bana çal. Benim gözlerime bak, öyle çal dedi. Kendisine döndüm. Masada oturuyor. Ona dönerek çalmaya başladım. Gene olmadı. Bana daha yaklaş dedi. Yaklaştım. Çok yaklaştım. Hiçbir belliydi ki öyle çok içli, çok uzaktan bir hatırasının içine gömülmek istiyor ve içinde çok eski zamanlara ait bir şeyler taşıyor, fışkırıyor. En sonunda kemanın sapını omuzuma dayayacaksın ve o vaziyette çalacaksın dedi. Bir an için gözünüzün önüne getirin. Tarihimizde yaşamış yaşayacak en büyük Türk bir sanatkara kemanının başını, sapını omuzuma daya ve o vaziyette en sevdiğim melodiyi çal diyor. Ben artık ibadet eder gibi huşu içinde o melodiye başladım ve ben onu çalarken gözleri kapalı, biraz madeni, ahenkdar, biraz kısık, çok tatlı, çok manalı sesiyle Atatürk onu bu meşhur melodiyi söyler ve mütemadiyen gözlerinden sicim gibi yaşlar akaraktan ve daimi olarak yüzü, kaşları, o eşsiz hatlarıyla buna refakat ederekten belki 10-15 kere çaldırışını düşünün.

0: Ya hani ben o kadar gerilere gittim ki sanki o yıllarda yaşamış atamızla o masada o müziği dinlemiş gibi hissettim. Necdet Remzi Atak'tı konuşan tarihimiz. Puccini'nin Tosca operasından El Luce Van Lo Stelle aryasında Beniamino Gigli söyledi. Birçoğunuzun belki defalarca dinlediği bir anıydı bu. Biz de tam buraya uygun olacağını düşündük. Evet, Borusan Klasik Radyosu müzik masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazar hocamızla sohbetimize bize hocası Necdet Remzi Atak ile olan anılarını anlatıyordu.
1: 1966'ya kadar onunla çalıştım. Hayatımda yani anne babama şımardığımı hatırlamıyorum da hocaya çok şımardım. Yani şımarıklığımı çok çekti. Ama hayatta en çok anlaştığım insandı o benim. Yani öldüğünde sağ kolum gitmiş gibi geldi bana.
0: Ah canım. Tabii ne kadar büyük bir emek.
1: Sabahları 6:30'da gelirdi. Viola ile ellerini açardı. Bir yarım saat, bir saat belki bilmiyorum. Sonra keman çalışırdı. İşte gençlik, delikanlık, ukalalık bu ya. Bir gün girdim odasına. Ben de istiyorum o Viola'yı dedim. Ne yapacaksın dedi. Ben de onunla elimi açacağım dedi.
0: Kendi Viola'sını.
1: Evet.
0: Kendisini.
1: Evet. Vay. Evet. Verdi bana.
0: Cesaret.
1: Verdi bana. Yani kendi Viola'sı, ya okulun bir Viola'sıydı ama anladım. Kendi üzerine zimmetliydi tabii.
0: Anladım.
1: Sabahları ben de onunla elimi açtım. Onunla bah çalmaya bayılıyordum zaten. Yani bahları onunla çalışıyordum. Bir süre çekti o ukalalığımı benim. 1900 ayrıntılara girmiyorum. Yani çok güzel anılarımız var onunla.
0: Elbette, elbette. Dinleyicilerimize sadece hocamızla ilgili. Necdet Remzi Atak ülkemizin ilk keman öğretmenlerinden.
1: Yani Necdet Remzi Atak'ın yani bir zamanlar mesela hatırlıyorum. Opera orkestrasını silme bütün kemancıları onundu.
0: Evet. İlk yani. Çok değerli bir isim.
1: Karl Berger'le başladı çalışmaya. Yani Otakar Sevci'ye kadar uzanır ekol.
0: Evet.
1: O da Karl Berger'de Sevci'nin öğrencisiydi. Almanya'da Leipzig konservatuvarından mezun oldu. Çok iyi bir kemancıydı.
0: Evet.
1: Ama eğiticiliği ağır bastı.
0: Evet.
1: Ve bize hiçbir zaman bir şeyi, burası çok önemli, bir şeyi empoze etmedi.
0: Ya. Şimdiki öğretmenlerimize de ışık tutacak olan bir bilgi bu. Her zamanlara ışık yani, tutacak bir öğretmenlik bilgisi bu.
1: Yani biraz sonra belki değinirim. Yani onun o tavrı, yani her hocamdan bir şeyler aldım da, onun o tavrı sonra bana da yansıdı. Mesela bir öğrenciye yeni bir şey çalıştırırken, tabii hoca olarak yoruma bağlı olarak bağlar, parmak numaraları, bir öneride bulunur hoca.
0: Evet, tabii.
1: Ama başka şeylerde düşün, öneriyle gel. Belki sen daha güzel bir şey bulacaksın.
0: Evet, yani belki daha enteresan. Yaratıcılığınızı evet. Ve ben bunu, desteklemekle ilgili.
1: Evet, tabii. Yani büyük sınıflarda değil, küçük sınıflardan başlayarak hep uyguladım.
0: Evet.
1: Düşünmesini sağlamak öğrencinin.
0: Evet, bu arada sayın dinleyicilerimiz hatırlatmış olayım. Anonsun başında ben söylemiştim ama Hazar hocamız bizim Canavar Bursan Kuartet dörtlüsünün iki kemancısının da hocası. Hem Olgu Kızılay'ın hem de Esen Kıvrak'ın hocaları. Yani onların neden bu kadar zehir gibi oldukları ile ilgili birazcık böyle buradan şimdi örnekler almış oluruz. Çünkü onlara hiçbir şey empoze etmeyip onların özgür bırakmış olan bir öğretmenlik var karşımızda.
1: Ama tabii şu var, yani bir hocanın, yani biraz sonra belki eğiticilik üzerine konuşursak, bir hocanın kendi mesleğini çok iyi bilmesi lazım. Örnek olması gerekir. İlla ki solist olması gerekmiyor. Ama bir konçertoyu çalıştıracaksa onu çok iyi bilmesi, yer yerde gösterebilmesi lazım.
0: Tabii.
1: Ve hele hele ilk başlangıçlarda o küçük çocuklar hocayı örnek alacaklar. Tabii. Duruşuyla, çalışıyla, ayakkabısının boyasıyla. Bir gün bir öğrencim bana Mozart nasıl çalınır hocam demişti. Yani ben o zamana kadar öğretememişsem zaten bu soru yanlış soru. Bir baktım ayakkabıları boyasız, çamurlu hatta. Bu ayakkabılarla çalınmaz dedim.
0: Ne güzel bir mesaj. Bravo.
1: Çok sonraları konuştuk. Ne demek istediğinizi sonra anladım dedi. Yani Mozart çalmak için daha rafine bir insan tipi olmak lazım. Daha donanımlı olmak lazım. Tabii ki Mozart çalmak için teknik becerilerin olacak filan ama onlar zaten olması gereken şeyler.
0: Evet, anladım, evet. Ama gerekli mesajı vermişsiniz.
1: Evet, o çamurlu ayakkabılarla çalınmayacak yani.
0: Harika, evet. Hocam şimdi sizin kayıtlarınızdan bir tane bir şey dinleyelim mi? Azıcık sohbetimize ara verelim. Şimdi hocam, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne ara ara geliyor. Burada bizim öğrencilerimizle masterclasslar yapıyor sağ olsun. Bir gelişinde de bir konser verdi. Hocam ne çalalım bu programdan?
1: Şimdi o konserde Necdet Levent'in keman ve orkestra için 3 parçasından ben 2 parçasını çaldım. 2. bölümü ve 3. bölümü çaldım. Çok amatör bir kayıt. Orkestra biraz fazla çıkıyor. Ama kadanslarda beni duyabilirsiniz. Bestecinin izniyle kadanslar bana ait.
0: Evet.
1: Aynı konserde Necdet Levent'in benim şiirlerim üzerine oda orkestrası için bir eseri var.
0: Evet.
1: Sonra belki bakarsın.
0: Tamam, sonra onu da yayınlayabilirsin. Bu arada orkestra bizim Anadolu Üniversitesi.
1: Yönetenini de söyle.
0: Tabii tabii. Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası. Orkestra şefimiz Burak Düzün. Hocam sizin, gerçi Necdet Levent yakın zamanda kaybettiğimiz hocamıza da geleceğiz. Onun eseriyle şimdi programımıza devam edelim. İkinci parçamızı dinliyoruz. Con Estro Poetico. Yani şiir düşünüşüyle. Evet, dinliyoruz.

0: Dinlemekte olduğunuz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır. Borusan Klasik.
1: Evet, bu güzel müzikten sonra yeniden sohbetimize devam ediyoruz. Müzik masamızdayız. Borusan Klasik Radyosu'nda hocamız Hazar Alapınar yanımızda yeniden. Hocam, önce dostluğunuzdan başlayalım mı? Ne hissediyorsunuz?
2: Tamam. Biraz önce Borusan Kuartet'ten söz ettin.
1: Evet.
2: Orada benim iki öğrencimin adını verdin. Adını verdin bilmiyorum ama...
1: Verdim. Olgu ve Esen. Evet.
2: Evet. Kızı. Onlar sadece çok önde bir kuartet olduğu için isimlerini söyledik. Ama diğer öğrencilerim darılmasınlar. Onların teker teker isimlerini veremem. Yurt dışında olanlar, yurt içinde olanlar, solistlik faaliyet gösterenler, oda müziği
1: elbette
2: yapanlar. Onların hepsini buradan anıyorum, öpüyorum.
1: Biz de öyle. Aferin çocuklar hepinize.
2: Şimdi Necdet Levent deyince evvela İzmir'de müzikle ilgilenen herkes Levent Müzik Evi'ni biliyor. Evet. 1980 yılında açıldı. Ve bu aralığa kadar devam etti.
1: Evet.
2: Doğumu...
1: Ama kapanmayacak değil mi hocam şimdi?
2: Kapanmayacak. Müzikle ilgilenen bir dostumuz adını devam ettirecek. Yani umarım öyle olacak.
1: Evet, İzmirli dostlarımızın çok iyi bildiği bir müzik evi.
2: Hatta yani öyle manzaralara rastladım ki ben orada. İşte öğrenciliği sırasında gelmiş Necdet Bey'den alışveriş etmiş. Yanında işte küçük bir çocuk. Necdet Hocam, çocuğum işte bu piyanoya başladı. İşte piyano için bir metot alacağız sizden filan. Yani kaç kuşak Necdet Bey'den alışveriş etti. Ve o kadar tatlı bir insandır ki, yani nesli tükenmiş derler ya. Şimdi o ticaret yapmıyordu aslında. Yani orada oyalanıyordu. Müzisyenlere hizmet veriyordu. Yani şöyle kitap sıralanmıştır. Şöyle bir şeye rastlayabilirsiniz orada. Bir kitap var 5 lira. Bir kitap var 10 lira. Aynı kitap ikisi de.
1: Neden?
2: Necdet Bey, niye bu 5 lira da bu 10 lira? O eskiden kaldı. Peki sen yayına koyabilecek misin onu 5 liraya satarak? Olsun. Şimdi ben onu 5 liraya almıştım.
1: Ne kadar dürüstlük akıyor ve hiç ticarete bulaşamamış değil mi?
2: Evet. Bir de utanırdı eğer çok pahalıysa bir şey, işte o 50 lira falan yapardı böyle.
1: Canım benim. Evet.
2: Biraz pahalı ama kusura bakmayın falan diye, sanki suçluymuş gibi yani.
1: Evet.
2: Necdet Bey'le dostluğumuz, yani o 1980'den evvel başladı. Nasıl başladı biliyor musun? Necdet Bey bizim konservatuvara, İzmir Devlet Konservatuvarı'na geliyordu ve Muammer Sun'la çalışıyordu. Orada tanıştık ilk ve dostluğumuz işte yaşamın sondan bir gün evveline kadar devam etti.
1: Evet.
2: Yani bir gün evvel beraberdik.
1: Evet.
2: Bu arada söyleyeyim, 26 Aralık 1923 doğumludur.
1: Evet. Cumhuriyetimizle yaşadık.
2: Evet evet. 25-11-2017'de de onu kaybettik. Onun ilk başlayışı şöyle oldu. İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan bahsettim ya ben.
1: Evet.
2: İstanbul Belediye Konservatuvarı hocalarından Seyfettin Asal vardı. Çok eski hocalardan. Onunla çalışmış ve o sıralar tamamen klasik armoniyle haşır neşir öyle
1: daha
2: eserler.
1: Besteciliğini daha yeni oturtuyor.
2: Evet evet.
1: Mi? Evet.
2: Yani ne bileyim işte Opus 2, Opus 3 o sıralarda, Melankolia var Opus 2, Fük var Opus 3.
1: Evet.
2: O sıralarda Teknik Üniversitesi radyosu var. O radyonun konservatuvar destekli bir orkestrası var.
1: Onları yönetiyor arada.
2: Hayır, onları yönetmiyor. Orada çalınıyor bu eserler filan.
1: Anladım.
2: Yani çok eski yıllardan bahsediyoruz. 1943 filan yani.
1: Of.
2: Sonra Bülent Arel'le tanıştı.
1: Evet.
2: Bülent Arel'le tanışınca neyin etkisinde kalacak?
1: Elektronik
2: 12 ton üstü etkisinde kalacak. Tabii.
1: Tabii. Besteciliğine ton... yeni bir çığır açmış.
2: Tabii.
1: Olacak.
2: Evet. 12 tonla ilgili de eserleri var. Ne bileyim, mevsimler var. Opus 4 oluyor. Yaylı Çalgılar Orkestrası için.
1: Evet.
2: Yaylı Dördülü var numara 1. Yani bir 12 tondur gitti bir süre.
1: Evet.
2: Sonra Muammer Sun'la tanıştı.
1: Evet.
2: Muammer Sun'la tanışınca nereye yöneldi? Dörtlü Armoni'ye yöneldi. Dörtlü Armoni'nin başlangıcı nereden, kimden? Kemal İlerici'den.
1: Evet.
2: Kemal İlerici Armonisi veyahut Dörtlü Armoni diyoruz. Necdet Bey bir sürede Dörtlü Armoni ile yazdı. Ama giderek o Dörtlü Armoni'yi biraz daha serbest kullanmaya başladı.
1: Ve harmanlamaya başlamıştı,
2: evet,
1: eminim.
2: Evet, tabii. Ve hatta o Dörtlü Armoni'yi çok çıplak kullandığı sıralarda da ben onu çok eleştirdim. Yani öyle sohbet ederdik ve yani ben ona o alınmazdım, o da benden alınmazdı.
1: Ah canım.
2: Hocam bu çok açık kokuyor yani. Tamam. Acaba Türk kokusu filan falan ama yani filan diye.
1: Anladım.
2: Bakın yani sanatçılar ileri yaşlarında genellikle eskiye dönerler. Ama yani Necdet Bey de öyle olmadı. Necdet Bey'in son eserleri çok serbest armonidir. O dörtlü armoniyi artık orada hissedemezsiniz. Yani varsa da makamsallık çok gizlidir. O artık kendi kişiliğini bulmuş çok serbest bir armonidir.
1: Anladım.
2: O yüzden yani 90 yaşlarında ilerici bir kafaya sahipti.
1: Anladım. Hocam bu üç parçası hangi döneminden kalma hocanın? Üç parçası aşağı yukarı o orta döneminden değil mi? Gençlik döneminden kalma.
2: Yani son eserlerinden değil, doğru haklısın. Evet. Ben onun zaten birinci bölümünü niye çalmadım? O çok açıktı da ondan çalmadım. Kendisine de söyledim, bak bunu çalmayacağım
1: anladım,
2: dedim.
1: Tamam, o zaman üçüncüsünü de dinleyelim mi?
2: Olur.
1: Biraz önce ikinci bölümünü, ikinci parçayı dinlemiştik. Yine şimdi aynı konserden üçüncü parçayı dinliyoruz. Bunun Con Energico, canlı şekilde çalınması gereken. Kemanda hocamız Hazal Aralpınar ve Orkestra Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası Orkestra Şefimiz Burak Tüzün. Dinleyelim hocam.

0: Sevgili Borusan Klasik Radyosu dinleyicileri, müzik masamızda kaldığımız yerden devam edeceğiz hocamızın müziğini dinledikten sonra. Necdet Levent'i bir kez daha anıyoruz ülkemizin, Cumhuriyet'in ilk kuşak bestecilerinden. Ülkemize kattığı değerler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam sizinle sohbetin başında yaşam öykünüzde konservatuvarda kaldık değil mi? Evet. İzmir'de.
1: Yani konservatuvarda kaldık, 1966'ydı. Sonra ne yaptım? Orkestrada çalmak istemedim. Yani İlhan Özsoy o zaman opera orkestrasının konsertmeisteriydi. Gel burada çal, seni buraya alalım diye bana öneride bulunmuştu. Çok seviyordum kendisini. Çok teşekkür ederim abi dedim. Ben pedagojiyle ilgilenmek istiyorum. Ama nereden yurt dışına çıkabilirim? Yani Ankara'da bütün köşe başları hocalarım tarafından tutulmuş. İstanbul'da tutulmuş. Ama İzmir daha bakir. Oradan dışarı çıkabilirim diye düşündüm. İzmir konservatuvarına asistan olarak geldim. O zamanlar Orhan Barlas konservatuvarı müdürü ve Filarmoni Orkestrası'nın da şefiydi. O Filarmoni Orkestrası'nda konservatuvarlarını yaptım uzun bir süre. Yani hem hocalık demeyeyim daha, asistanlık. Ne kadar kaldım? 1967'de Almanya'ya gittiğime göre demek ki bir yıl çalıştım. Orada kendim gayet amatörce böyle bir band doldurdum. Alman bursuna başvurdum. Üzere. Hatta Orhan Bey dedi ki bir tanıdığınız falan var mı?
0: O yıllar için ne kadar büyük yenilik hocam, ne kadar büyük cesaret. Yani şimdiki gibi değil ki, şu anda böyle internete bir tıklıyorsunuz, nasıl bursa başvurabilirim veya işte bunun için özel şirketler var, kişiler var, danışma büroları var. Sizin o zamanlarda, yani sözünü ettiğiniz yıllarda o kadar zor ve öyle değil mi?
1: Yok canım, ben yani DAAD, Deutsche Akademische Aufsichtsdienst, yani Alman kültür işte kültüre alışmış. Bir tek onun adını biliyorum. Max Rostal adını biliyorum. Nasıl başvurulacak? İşte Alman Kültür Merkezi'ne gittim. İşte başvurdum.
0: Formlarda olduğunu öyle bir biliyorum onları.
1: Ama yani öyle profesyonel bir kayıt falan. Tek 27 Grundig böyle bir makinem var. Evet. Konservatuvarın bütün odalarını, hatta salon dahil dolaştım. Nerede fazla eko yapmıyor filan. İşte bir oda buldum. İşte bir de piyanist buldum. Bir sonat çaldım, bir konçerto çaldım, bir etüt çaldım, Bach çaldım, bir şeyler çaldım. Neyse gönderdim. Kimseyi tanımıyorum. Olumlu cevap geldi. Gittim. Dediler ki sınava gireceksiniz. Evet. Ben dedim gönderdim, kabul ettiniz.
0: O sınav olmuyor.
1: Yok dediler, evvela armoni sınavı, yani kulak sınavı. Ne kulağı dedim ben, yani yüksek okul bitirdim, ne kulağı yani.
0: Asistanım. Sizi asiste edebilirim.
1: Neyse bana akorlar soruyorlar. Evet. Ben Almanca biliyorum ama o akorun Almancasını bilmiyorum ki. Bakın dedim, yani ben size akoru söyleyeyim, kuruluşunu söyleyeyim. Ama ismini söyleyemem yani. Tamam dediler, siz biliyorsunuz. Bir zahmet dedim ya. Yani. Neyse sonra...
0: Ve girdiniz okula.
1: Hayır, olmadı, daha bitmedi. Keman sınavına gireceğim daha.
0: Ha, doğru.
1: Yani bandı beğendiler ama canlı dinleyecekler.
0: Doğru.
1: Piyanistim yok.
0: Aa evet. Hemen oradan.
1: Çok pahalı. Bizim... Yok, çok pahalı. Benim bursum ancak kaldığım odaya, bir de yemeğe yetiyor. Bir de eşim var yanımda. Vallahi dedim... Koltuğumu aldım, piyano eşliklerini. Dedim yani benim piyanist tutacak durumum yok. Eğer dedim bir eşlikçi varsa beraber çalalım. Bir hanım geldi.
0: Hemen geldi değil mi oradan?
1: Bir hanım geldi. Özel eşlikleriniz var mı dedi. Var dedim.
0: Burada... Ritardandaları çok geniş düşünüyorum.
1: Burada dedim döneç, röpriz yapıyorum.
0: Evet.
1: Burada koşuyorum, burada biraz asıyorum. Falan.
0: Evet.
1: Tamam
0: müzikal
1: dedi.
0: Müzikal sohbetler ya, tamam. Ne güzel hemen. Tabii.
1: Ve ben sanki o hatunla 10 yıl çalışmışım. Yani benimle beraber. Ben yani. Hayret ettim ama hatunun mesleği o.
0: Tabii. Hocam eşlikçilik bambaşka bir konu bu arada.
1: Yani sen çok iyi biliyorsun o konuyu.
0: Yani bu gerçekten başka
1: kitabını
0: bir
1: yazdın.
0: Programın. Evet, bir kitabını yazdım.
1: Kitabını yazdım.
0: Söz konusu hakikaten. Yani her piyanistin eşlik yapabileceğini zannedilir maalesef. Ama hayır, ikisi farklı işler. Tamamen farklı işler. O yüzden.
1: Evet. Tabii. Neyse, o sınavdan da geçtik.
0: Güzel.
1: Yani oradaki hocalarla dünyaya başka bir pencereden baktım. Yani her hocanın bende tabii ki büyük emekleri var ama hepsi ile başka pencereler açıldı dünyaya. Ve bu arada hani ekol meselesine geleyim. Şimdi ilk hocam Fransız ekolüydü, Ekrem Zeki Bey.
0: Evet.
1: Necdet Bey Alman ekolüydü.
0: Evet,
1: Almanya'ya gittim. Rus ekolü değil tabii, orası da Alman ekolü. Rus ekolü diye bir şey var. Ben bir karışımım. Melezim ben.
0: Yani zaten hem kendi kemancılığınızda hem de öğretmenliğinizde bunları karıştırıp...
1: Zaten yani dünyada artık çok keskin ekol diye bir şey kaldığını sanmıyorum. Büyük keman pedagogu Galamian, onun kitabını büyük bir bölümünde çevirdim ben. Orada öğretmenlere diye bir bölümü vardır. Orada şöyle söylüyor, diyor ki belli bir ekolü öğrenciye empoze etmek doğru bir şey değil. Yani o öğrencinin fizik yapısına göre siz aynı şeyi diretemezsiniz ona.
0: Tabii.
1: Yani örnek, benim bir öğrencim vardı. Çok kocaman parmakları var. Benim başka öğrencilerim orasını 3. pozisyonda çalıyor. Adama 3. pozisyonda çalacaksın desem adam parmağını uzatıyor, çalıyor orada yani. Ben şimdi illaki, ya da işte parmağını şuradan 2. boğumda tutacağım. Adamın kocaman kocaman parmakları var. Yayı ona göre tutuyor. Tabii. Ben illaki bilmem ne ekolü diye orada diretemem.
0: Tabii. Doğru. Sonucu düşünemiyorum zaten eğer diretirseniz.
1: Evet. O yüzden yani... öğrenci ile hoca ilişkisi çok ilginçtir. Yani hem bu ekol meselesi hem de buradan nereye geldik biz? Eğiticiliğe, öğreticiliğe falan
0: aslında
1: geldik.
0: Aslında Almanya'da kalmıştık.
1: Almanya'da kaldık ama oradan döndüm. Yani bir iki yıl sonra döndüm. Çünkü eşimle beraber kalamadım orada. Yani eşimden ötürü değil. Alman polisinden ötürü. Çünkü onun pasaportu
0: uygun değildi.
1: Başka tamam. türlüydü. Turist pasaportuydu.
0: Anladım. Sonra dönmek zorunda
1: sonra yani izin vermedi polis daha kalmasına orada filan falan. Uzun anladım. Hikaye o.
0: Anladım.
1: Yani benim hocam da yani benim kalmamı istemiş bu arada filan.
0: Anladım.
1: Alman polisi ama bizi çok iyi tanıdı. Çünkü eşimi ben daha evvelden dedim ki jimnastikle çok ilgisi vardır. Jimnastik yüksekokuluna yazdıracağız biz filan dedim. Onun için de bir hafta izin kopardık. Şimdi Hochschule für Musik onu görünce ne oldu dedi jimnastikte.
0: Jimnastikli şan diye yeni bir konu üzerine çalışıyor değil mi?
1: Dedikler vazgeçtik dedi.
0: Çok güzel.
1: Neyse yani uzun ya, hikayeler falan.
0: Tabii ki yani böyle şeyler.
1: Bir iki yıl kaldıktan sonra döndük.
0: Evet.
1: Asistanlık.
0: Ve İzmir'e yerleştirdik.
1: Evet, asistanlık. İşte bir Alman hocaya, profesöre orada İzmir'de asiste etmek. O giderken sınıfını bana teslim etmesi. Adamcağız da yani hocalıkla pek deneyimi yoktu. Yani Milli Operası'nın baş kemancısıydı filan. Hocalık da zorlanıyordu. Ben de ukalalık edip...
0: Siz de çok ateşliydiniz bu konuda, hocalık konusunda.
1: Halinde. Bir çocuğa çok böyle bağırdı, siz Türkler hep böyle gabi mi olursunuz filan diye.
0: Eyvah.
1: Ben dedim ki Alman Lisesi'nde okudum, ben çok gabi Alman gördüm dedim. Ama dedim böyle genelleme yapmak doğru değil. O çocuğun kabahati değil o dedim. Yani benim mi dedi. Yani dedim.
0: Eyvah. Ve sonra siz kalabildiniz mi orada, devam edebildiniz mi?
1: O zaman sen çalıştır dedi. Ben tabii dedim çalıştırırım ama sizi de kontrole getiririz falan dedim.
0: Evet.
1: Böyle böyle hocayla zaman zaman sürtüşmelerimiz oldu. Bayağı sürtüşüyorduk. Giderken bir mektup yazmış Orhan Barlas.
0: Nereye giderken?
1: Almanya'ya dönüyor artık.
0: Dönerken.
1: Evet. Sizle de ilgili bir mektubu var dedi hocanın dedi. Tahmin ederim dedim.
0: Olumsuz bir şeyler.
1: Tabii.
0: Haliyle.
1: Okudu mektubu bana. Son cümlesini okuyayım dedi. Keman sınıfımı Hazar Alapınar'dan başkasına vermeyin.
0: Güzel. Böylelikle başladı sizin ekolünüz hocam. Ya hiç saydınız mı hakikaten kaç tane mezun verdiniz?
1: Sayamadım. Yani saymak da istemiyorum. Teker teker isimlerini söylersem unuttuklarım olabilir. Yani daha evvel de soruldu bana. Yani ayıp olur. Unutursam. Unutmam, hiçbirini unutmuyorum da. Şimdi sayarken burada sayılmayanlar olabilir filan falan.
0: Gerek yok zaten.
1: Buradan nereye geleceğiz?
0: Biraz müziğe gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Hadi gidelim. Biraz müzik dinleyelim.
1: Tam daldan dala oldu ama.
0: Evet, ama Mozart dediniz biraz önce.
1: Tamam. Sen... bir şeyi koy. Aa, ben Mozart koymak istiyorsan Requiem'den koyar mısın?
0: Aa, tabii olur. Hadi biraz Requiem.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Hazar hocamız bu programı yaptığımız günde Mozart'ın Requiem'ini çalmamızı istemişti. Sevgili kızı piyanist Çağdaş Alapınar Gençay'a da günün birinde beni toprağa verdiğiniz gün bir kadeh viski eşliğinde Mozart Requiem dinleyin diye bir vasiyette bulunmuş meğer. Tabii ki bu isteğini gözyaşları içinde yerine getirdiler. Ruhuna değsin. Evet, Sir Colin Davis yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası seslendirdi. Şimdi programın ikinci yarısına devam edelim.
1: Borusan Klasik. Dinlemekte olduğunuz program, daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır. Borusan Klasik.
2: Bu sohbetin ilk bölümünde geçen hafta hocamızla Kasım ayı sonunda kaybettiğimiz bestecimiz Necdet Levent'i de andık. Onun müziklerini çaldık. Bugün de dinletmek istediğim eserleri var. 1923'te İzmir'de doğan bestecimiz Necdet Levent kemana 12 yaşında başlıyor. İstanbul'da hukuk öğrenimi sırasında Seyfettin Asal'dan keman ve armoni dersleri alıyor. Hayatının farklı dönemlerinde Bülent Arel, Muammer Sun ve Kemal İlerici ile çeşitli çalışmalar yapıyorlar. İzmir'deki Levent Müzik Evi'nde sahibi olan Necdet Levent, Hazar hocamızla da çok yakınlardı. Ölümünden bir gün öncesine kadar hocamız onun yanındaydı. Nur olsun diyorum yeniden ve hemen onun keman için iki numaralı romansını dinletmek istiyorum size önce. Keman sanatçımız Cihat Aşkın'ın İstanbul Oda Orkestrası ile 2005'te yaptıkları bir kaydı kayıttan çalmak istiyorum size. Hüzzam notuyla geçiyor bu romans. Opus numarası 27, Keman ve Yaylı Çalgılar Orkestrası için iki numaralı romansını dinleyelim birlikte.

0: Sevgili Cihat Aşkın ve İstanbul Oda Orkestrası'nı çok tebrik ediyorum. İyi ki yapmışlar bu çalışmayı. Çok da güzel çalmışlar. Ellerine sağlık onların. Bir kez daha yolu ışık olsun diyorum Necdet Levent hocamızın. Evet, artık hazır hocamızla sohbete kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bugün daha değişik konulara değiniyoruz. Bol derinlikli müzikler ve şiirler var. Şimdi ben konuyu değişik bir yere bağlayacağım. Dediğim gibi hocamız arada sırada Eskişehir'e geliyor. Hem okulumuzda masterclasslar veriyor, konserler veriyor. Bizim öğrencilerimizle güzel deneyimlerini paylaşıyor. Ve bir seferinde de bir sunum yapmıştı. Bizimle Türk beşlerimiz üzerinde çok güzel bir sohbeti olmuştu. Bir sunum yapmıştı. Ve orada bir şey dikkatimi çekmişti. O konuyu şimdi yeniden açmak istiyorum. Türk beşlerinin gerçekten ekol birlikleri ve fikir birlikleri var mıdır? Veya bu beş insanın neden Türk beşleri olarak anıldığıyla ilgili çok ilginç, güzel ve sizinle paylaşmak istediğim düşünceleri vardı. Şimdi oraya bağlıyorum. Hocam hatırlıyor musunuz o sunumunuzu?
1: Çok iyi hatırlıyorum.
0: Neden Türk beş? Neden beşli olarak anıyoruz biz onları?
1: O konuşma bittikten sonra birisi geldi. Hocam ne güzel Türk beşleri diye biliyorduk, kafamızı karıştırdınız. Şimdi varsın Türk beşleri diye anılsınlar, bir itirazım yok. İtirazım şurada, şimdi Rus beşleri gibi bir ekol birlikteleri yok.
0: Evet, veya Fransız altınları gibi.
1: Veya Fransız altınları gibi.
0: Evet.
1: Rus beşleri özellikle bir ekol kurmak için bir araya geliyorlar ve öylelerde.
0: Evet.
1: Bizimkilerin öyle bir ekol birliktelikleri yok. Belki başlangıçta var. Şimdi ben sana söyleyeceğim teker teker kimlerle konuştum, kimler ne söylediler bana. En enteresanı...
0: Yani hocalarımızdan kimlerle tabii. Beşlerimizden.
1: Beşlerimizden Cemal Reşit Hoca'ya gittim.
0: Evet.
1: Hocam dedim, bu değerlendirmeyi nasıl buluyorsunuz? Hangi değerlendirme dedi. İşte dedim Rus ve Türk beşleri. Hangi beşler dedi. Dedim... Hoca herhalde benimle şaka yapıyor. Hocam dedim işte Cemal Reşit, Hasan Ferit, Ulvi Cemal, Ahmet Adnan, Necil Kazım filan.
0: Evet.
1: Ha, nerede? Hocam dedim işte okul kitaplarında bile var.
0: Evet.
1: Enteresan filan dedi.
0: Biz sizi gruplaştırdık.
1: Ha, enteresan filan dedi. Ya şimdi ne söyleyeceğimi şaşırdım. Hoca benimle şaka mı yapıyor? Gerçekten bilmemiş olamaz. Hani bak dedi, şimdi dedi Necil dedi, hani onunla ortakta o, ben dedi bir yerlere vardığım zaman dedi zaten talebem de o benim dedi.
0: Doğru, Necil Kazım en küçükleri aralarındaki.
1: Adnan'la dedi, ha bak onunla ortak tarafımız vardır dedi. Aman ben bir şey yakalamış gibi. Nedir hocam dedim. E dedi ikimizde dedi TC pasaportu vardı.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Dedim tamam hoca iyicene şakaya vurdu bu işi. Biraz bu konuda konuştuk. Sonra ciddileşti. Bak ben sana söyleyeyim dedi. Bir Türk bestecisi gelmiş Cemal Reşit diye dersin vesselam dedi. Bak bu nasıl cümleni...
0: Nasıl yorumlamak lazım şimdi hocam, kafam
1: bak,
0: çok karıştı.
1: Bak bu cümlenin içinde yani... çok şey saklı. Bir Türk bestecisi gelmiş Cemal Reşit diye dersin vesselam.
0: Nokta yani,
1: evet yani benim kendiceliğim var, benim kişiliğim var. Öyle beni herhangi bir ekole sokma, gruplaştırma. Ben Cemal Reşit'im, bir Türk bestecisiyim. Cevat Memduh'a gittim. Hocam dedim, ben böyle düşünüyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Aa dedi, bak dedi, aynı şeyi düşünmüşüz dedi. Ben dedi... Sonra nerede yayınladığını gösterdi bana, verdi, ben de imzasıyla duruyor dergi. Öncü Türk bestecileri deyimini kullandım dedi. Çok güzel değil mi? Öncü Türk bestecileri.
0: Evet.
1: Cevat Memduh kullanıyor bunu.
0: Evet.
1: Adnan Hoca'ya gittim. Adnan Hoca çok güzel bir mektup yazdı bana. O mektup yanımda değil, o mektuptan bir bölüm var yanımda. O mektubun yine bir bölümünü ben... O sıralarda Orkestra Dergisi çıkıyordu. 176. sayısında zannediyorum.
0: Evet.
1: Yayınladım. Şey diyor orada Adnan Saygun. Başlangıçta belki diyor çıkış noktalarımız aynı olabilir.
0: Evet.
1: Nedir o çıkış noktaları? Makamsallık var. Türk halk ezgileri var.
0: Evet.
1: Oralardan.
0: Nasyonalist bir yaklaşım var.
1: Evet, oralardan harekete. Ama diyor çok başka yerlere vardık diyor. Yani özetle bunu söylüyor.
0: Evet.
1: Ve yani Türk beşleri deyimine katılmadığını orada, keşke yanımda olsaydı o mektup ama sana anlam olarak söylüyorum. Fakat daha enteresanı, şimdi yanımda olan Saygun Hoca besteciliği ile ilgili çok güzel bir paragraf ayırmış.
0: Evet.
1: Ben o paragrafı senin için getirdim.
0: Ah, teşekkür ederim, ne güzel.
1: Hoca bak şöyle söylüyor. Ne zaman söylüyor? 27 Aralık 1987. Saygun Hoca işte 70-71 yaşlarında o sıralarda. Değişik yazılarımda ve konuşmalarımda ifade ettiğim gibi diyor, halk türkülerinin arkasındaki Türk ruhunu eğer içimde duyuyor, benim yapar, onunla özdeşleşebilirsem .. Sonra bu yetmez. Ortaya koyduğum eserlerde Türk insanının da gerçek insan anlayışına erişebilirsem. Yani insan dediğimiz varlığın bütün karmaşık anlayışlarını kendi ruhumda duyarsam, o zaman beşeri, insani düzeye erişmiş olurum ve bu halimle ben bir ulusal sanat adamı olurum. Bu öyle bir şey ki, şöyle diyeyim, ulusal olmak için insani, bütün insanlığı ideal olarak kapsayan düzeye ulaşmak, ama oraya ulaşabilmek için de bir parçası bulunduğum Türk insanını kendi içimde duyarsam, yani kendimi bulmam şarttır.
0: Şimdi
1: yani. Bunun içinde hocanın bütün felsefesi
0: her
1: de yatıyor, sanata
0: de,
1: bakışı
0: şeyi
1: da yatıyor.
0: Evet.
1: Hoca bir sıralarda Amerika'dan davet edildi. Bak bu çok enteresan. Orada bir süre kaldı, sonra geldi. Halbuki orada ona bir kürsü teslim etmişlerdi. Ve çok iyi bir pozisyon, hayatının sonuna kadar orada kalabilirdi. Ve burada tanındığından orada daha çok tanınabilirdi dünyada, değil mi? Amerika çıkışlı olduğun için dünyanın her tarafında tanınırdın. Türkiye evet, çıkışlı olduğun için o kadar çok tanınamıyorsun.
0: Maalesef, maalesef.
1: Hoca geldi. Hocam dedim, niye geldiniz? Yani hoş geldiniz de. Bak bu cümlesi o kadar içime dokundu ki. Orada yazamıyorum dedi.
0: Canım benim.
1: Orada yazamıyorum dedi.
0: Buranın evi.
1: Yani çünkü var ya hani deminki okuduğum ayağımı bu topraklara basmak.
0: Evet, evet. İyi ki de dönmüş hocam. Yani bizim görevimiz o. Yani bütün dünyanın tanınması Saygun'un veya bizim diğer bir değerimizin bizim sorun, bizim görevimiz. Onlar yapacaklarını yaptılar, yazdılar, koydular. Bundan sonra bizim görevimiz. İşte böyle. Konuşarak, çalarak.
1: Saygun yılı mıydı? Bir Alman kuartet onun bütün kuartetlerini çaldı.
0: Evet.
1: Hatasız, çok güzel.
0: Hocam bir dünya, de, dünya çapında bir besteci Saygun. Zaten hiç konuşmaya...
1: Ama yani söylemek istediğim başka bir şey. Vallahi kendi öğrencilerim oldukları için değil. Çünkü son Borusan kuartetin konserinden sonra bir arkadaş... Ya dedi, adam dedi, kuartetin yarısı benim diye iddia ediyor dedi.
0: Sizin için değil mi? Çok güzel. Kuartetin yarısı iki kemancısı. Tabii.
1: Şey... Güzel. Borusan Kuartet'ten dedi dedim. Aynı kuartet.
0: Evet, kuartet.
1: İnan başka türlü çalıyorlar.
0: Elbette.
1: İnan daha doyarlı çalıyorlar.
0: Öyle bir
1: ötekiler
0: ateş
1: hatasız
0: mi?
1: Çok güzel, tamam.
0: Elbette.

0: Sevgili Borusan Klasik Radyosu dinleyicileri, anlamış olabileceğiniz gibi dinlediğimiz eser tam da hocamızın söz ettiği kuartetti. Adnan Saygun'un bir numaralı kuarteti. Son bölümünü dinledik. Bizim zehir gibi ateş içinde yanan Borusan kuartetimizden Esen Kıvrak, Olgu Kızılay, Eftal Altun ve Çağ Erçah. Yolları açık olsun, çok başarılı işlere imza atıyorlar. Daha da çok iş yapacaklar eminim. Bu ülkenin onlara ihtiyacı var. Evet, Borusan Klasik'te Hazar hocamıza sohbete kaldığımız yerden devam.
1: Adnan Saygun Hoca dedik ya, hani sana dün telefon konuşmamızda söylemiştim. Hani ben diploma alırken işte annem geldi de, aa İhsan sen burada ne arıyorsun dedi.
2: Evet, o hikaye.
1: İşte oğlum diploma alıyor. Onun için geldim hocam.
2: Evet.
1: Bana torunumu niye daha önce tanıtmadın dedi.
2: Ah canım.
1: Çünkü yani. Annem Muski Muallim Mektebi mezunu. Yani şimdiki Türkçe ile müzik öğretmen okulu.
2: Evet.
1: Yani hocalarımın bazıları aynı zamanda annemin de hocalarıydı. Mahmut Ragıp Gazi Mihar öyle. Adnan Saygun öyle. Ekrem Zeki Ün İstanbul'da o öyle. Ah. Hatta annemi...
2: Hocam tarih bunlar. Titriyorum şu anda. Tarih.
1: Ah canım. Annemi bir gün Mahmut Hoca'ya götürdüm. Annem böyle odaya girdi. Hocanın gözlerine bakıyor. Hocam dedi, benim herhalde tanımazsınız dedi. Gel bakayım buraya, 12 11 İhsan dedi.
2: 11 İhsan.
1: 11 İhsan.
2: İyi ki varlar, iyi ki olmuşlar hocam. Evet. Saygun hocamızdan bir şey dinleyelim.
1: Yunus Emre'yi çalalım olur mu? Yunus Hadi. Emre'nin benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap, anın için ben ağlarım. Yanlış söylemedim, öyle yazılmış. Onun anın için.
2: Onun için.
1: Evet. Bu Sabahattin Eyüboğlu, Yunus Emre Cem yayınlarından yayınlandı.
2: Evet.
1: Orada öyle anın için ben ağlarım, derdim vardır inilerim. Beni bir dağda buldular, kolum kanadım kırdılar, dolaba layık gördüler, anın için ben ağlarım. Derdim vardır inilerim. Suyum alçaktan çekerim, dönüp yükseğe dökerim. Ben Mevla'yı zikr ederim, anın için ben ağlarım. Derdim vardır inilerim.

0: Dinlemekte olduğunuz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır. Borusan Klasik.
1: Devam ediyoruz sohbetimize. Müzik masamızda. Hocam, bu Eskişehir'de yaptığınız sunumda bir de edebiyat ve müzik üzerine bir düşünceleriniz ve bir bağlamınız olmuştu. Biraz ondan söz edelim mi?
2: Tabii.
1: Edebiyat ve müzik.
2: Tabii. Yani şimdi genelde müzik yazından, sen edebiyat diyorsun. Aramızda yaş farkı var. Ben yazın diyebilirim. Evet, yani genelde müzik yazından etkileniyor.
1: Evet.
2: Ama yazının, bu çok uzun bir konu. Yani belki başlı başına böyle bir konuşma yapabiliriz. Ama benim sana bir örnek getirdim yanımda. Yazının, şiirin müzikten etkilenmesi.
1: Ve ortaya çıkan şey.
2: Hangi yazın türü? Şiir.
1: Şiir, evet.
2: Kimin şiiri? Nazım Hikmet. Nazım Hikmet Ran, değil mi soyadı?
1: Evet.
2: Nereden geliyor Ran soyadı?
1: Nereden geliyor? Bilmiyorum.
2: Anlamı ne? Soyadı kanunu çıkmış.
1: Evet.
2: Herkes sıraya girmiş. Türk kan, Ak kan filan böyle, yani şey, daha çok anılan,
1: evet,
2: soyadları.
1: İlgiliyse,
2: Nazım da sıraya girmiş ama yani aklında bir soyad yok. Senin ne demişler? Ran diye vermiş o anda.
1: Neyi kastetti acaba Ran?
2: Hiçbir şey kastetmiyor. Ran, o anda Ran o kadar önemli diyor. Ran. Türk kan, Ak kan filan derken o da Ran diye vermiş. Yani bana vakti zamanda söylenilen o. Şimdi Nazım'ın bir şiiri var. Şiirin adı Sebastian Bach'ın. Bach'ı da B-A-H diye yazmış.
1: Evet.
2: Bach'ın bilerek yazmış tabii.
1: Evet tabii. Konuştuğumuz gibi yazmış.
2: Bir numaralı do minör konçertosu. Adı bu şiirin. Hangi do minör konçerto? Açtım, üşenmedim Bach dizinini. Baktım, Bach dizininde bir numaralı konçerto olarak do minör 1060 numarada kayıtlı iki klavyen konçertosu var.
1: Evet.
2: 1730'da yazılmış.
1: Meşhur, evet.
2: 45 yaşında yazmış. Ben sana o kaydı vereceğim. Güher Süheyl Pekinel çalıyor. Birinci bölüm Allegro.
1: Tamam. Hemen bu konunun ardından çalacağım onu.
2: Tamam, teşekkürler. Tamam. Şiirin yazılışı 1958. Ölümünden 5 yıl önce yani. Şimdi şiiri ben yanımda getirdim. Benim okumam pek etkili olmayabilir. İstersen okurum.
1: Neden etkili olmasın hocam? Tabii ki okurum.
2: Ama istiyorsan ben sana Nazım Hikmet Bach müzikte neyi nasıl yapmışsa şiirde onun taklidini nasıl yapmış?
1: Hadi.
2: Yani şimdi Bach'ın müziğinde genelde tekrar gibi gözüken, dalgalar gibi gözüken, bir dalga biterken öteki dalganın gelişi, o dalganın diğer dalgalara gebe oluşu ve o dalgalar birbiriyle bir bütün bir ummanı oluşturuşu ve bize tekrar gibi gözüken tekrarın tekrarı böyle giderek ne bileyim okyanuslara açılan küçük dalgalardan, büyük dalgalardan filan falan derken Nazım bundan etkileniyor.

0: güz sabahı üzüm bağında sıra sıra büklüm büklüm kütüklerin tekrarı. Kütüklerde salkımların, salkımlarda tanelerin, tanelerde aydınlığın. Geceliğin çok büyük, çok beyaz evde her birinde ayrı ışık pencerelerin tekrarı. Yağan bütün yağmurların tekrarı. Toprağa, ağaca, denize, elime, yüzüme, gözüme. Ve camda ezilen damlalar. Günlerimin tekrarı. Birbirine benzeyen, benzemeyen günlerimin. Örülen örgüdeki tekrar. Yıldızlı gökyüzündeki tekrar. Ve bütün dillerde seviyorumun tekrarı. Ve yapraklarda ağacın tekrarı. Ve her ölüm döşeğinde acısı tez biten yaşamın. Yağan kardaki tekrar, incecikten yağan karda, lapa lapa yağan karda, buram buram yağan karda. Esen tipide savrularak ve yolumu kesen kardaki tekrar. Çocuklar koşuyor avluda. Avluda koşuyor çocuklar. İhtiyar bir kadın geçiyor sokaktan. Sokaktan ihtiyar bir kadın geçiyor. Geçiyor sokaktan ihtiyar bir kadın.
1: Yani ilk dörtlüğünü okuyacaktım. Tutamadım galiba kendimi.
0: Yani işte bak, Bach'ın müziği değil mi bu? Bu şiir Bach'ın müziği değil mi?
2: Motif motif hissediliyor hepsi, o yükseliş. İyi ki var.
0: Yani
2: güzel bir şiir.
0: Yani Bach ne kadar büyük. İşte gördün Nazım'da ne kadar büyük.

0: Bilgi vermeye gerek var mı bilmiyorum. Hemen hepinizin tanıdığı bir müzikti. Fazıl Say'ın Nazım Oratoryosu'ndan Memleketim şiiri üzerine yazılmış bir bölümdü. Şef İbrahim Yazıcı ve Bilkent Senfoni Orkestrası ile yaptıkları kayıttı. Koromuz Kültür Bakanlığı Çok Sesli Korosu, solistimiz Zuhal Olcay'dı. Sohbetin tam da burasına uygun olacağını düşündüm. Sessiz kalmanın çok şey söylediği anlardan biri bu da benim için. Bu etkileyici müzik için fazla da çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Borsan Klasik Radyosu dinleyicileri, şimdi hocamız Hazar Alapınar'ın Hangi Sabahın Kavalı adındaki şiir kitabının ilk nesirini dinletmek istiyorum size. Kendi sesinden.
1: Keşke resmini yapabilseydim. Göreceli sözcüklerle bir yere varamıyorum. Adem'e bütün sözcükler öğretilmişti. Bana ne kaldı ondan? Ya da anımsayabildiğim denli mi evrimselleşiyorum? Peygamberlere gelen vahiy Mevlana'ya, Beethoven'a, Bach'a, Michelangelo'ya gelmemiş midir? Ben Musa'ya dokundum, nefes alıyordu. Ben.
2: Hocam neler?
1: Şimdi vahiy ve esin üzerine düşünmenin zamanıdır. Gördüğüm, öğrendiğim, bildiğim, sezinlediğim makrokozmosun mikrokozmosta saklılığını öğrendiğim. Bütün doğruların yanlışlarla buluştuklarını gördüğüm. Ne olmuşsa olması gerektiği için olduğunu sezinlediğim. Bilemediklerim, isyanlarım, kabullenişlerim, kendimi evreni kucaklarmış gibi sanışım. Dünyayı benim döndürmediğimi kabullenişim. Yalnızlığım, inatlarım, tutkularım, kutsal bellediğim emeği yüceltmem. Beni ısırmayan yılan bin yıl yaşamasın, seni de ısırabilir diye düşünmelerim. Bundan ötürü yılanları kendime düşman edişim ve olur da sana dokunmaz gelir beni ısırır diye de aklımdan geçirdiğim.

Bursan Klasik'te Hazar Hocamızın Hangi Sabahın Kavalı adındaki şiir kitabının ilk neslinin bir kısmını kendi sesinden dinledik. Arkada çalan müzikte ülkemizin ilk keman hocalarından Hazar Hocamızın da keman öğretmeni olan Necdet Remzi Atak'ın bir yorumuydu. Johann Sebastian Bach'ın Şakonundan bir bölüm çaldı. Müzik masamızda Necdet Levent'in son bir eserini daha çalalım dedim. Keman sanatçılarımız Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy, piyanist Mehru Ensari ile iki keman ve piyano için düetini çalıyorlar. Dinleyelim, sonra da programı kapatacağız Hazar hocamızla. Programın sonunda duyacağınız müziğin de birlik duygusunu ateşlemesini ümit ediyorum.

0: Evet sevgili Bursan, Klasik Radyosu dinleyicileri, müzik masamızda hocamızla birlikteydik. Sayın hocam Hazar Olapınar, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben bundan sonra bir iki müzik daha çalacağım size program kapanış olarak. Bugünümüzü yakın zamanda kaybettiğimiz bestecimiz Sayın Necdet Levent'i anarak geçirdik müzik masamızda. Hocamızın çok güzel anılarından, deneyimlerinden ve bilgilerinden söz ettik. Kendisine hoşçakalın demek istiyorum ben şimdi. Bütün hizmet için sadece keman öğrencilerini değil, ülkemizin sanatı adına, müziğimiz adına, cumhuriyetimizin kültürü adına yaptığı her şey adına ben kendi adıma ve bütün sanat dünyası adına çok teşekkür ediyorum. Sohbetimiz de çok güzeldi. Bizimle çok güzel bilgilerini paylaştı. Hocam çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol, ağzına sağlık, emeklerine sağlık. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Müzik Masası Serla Balkar'la hazırladı ve sundu. Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz. Borusan Klasik.
1: Radyomuz Borusan Klasik'in çok sevgili dinleyicileri, Bir Klasik Tatlar programının daha sonuna geldik. Bugün 16 Haziran günü kaybettiğimiz keman sanatçımız, ülkemizin sayısız keman sanatçısının da hocası, Atatürk ilke ve inkılaplarından, Cumhuriyetimizin değerlerinden ödün vermeden son güne kadar sanat ve insanlık görevini layıkıyla yerine getiren hocamız Profesör Hazar Alapınar'a bir veda niteliğinde eski bir röportajımızı yayınladık. Radyomuz adına ailesi, öğrencileri ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ve başta Ulu Önderimiz olmak üzere aramızda olan ve olmayan bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyoruz. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen Radyo Borusan Klasik her zaman müzikle, her zaman iyilikte olmaya devam ediyor. Hoşça kalın sevgili dinleyicilerimiz.

Borusan Klasik. Ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok değerli bir konuğum var yine. Aslında programımıza ikinci kez katılıyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Kemancı Derya Bozok, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, ben de çok teşekkür ederim. Sizinle çok keyifli program yapmak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda zaten sürekli sizi dinliyorum geldiğim konserlerde. Evet. Orada devam ediyorsunuz çünkü birinci keman sanatçısı olarak, değil mi?
1: Evet, 35 sene oldu.
0: Az değil gerçekten.
1: Evet.
0: Nazar değmesin, devam edin. Gerçekten öyle. Siz konserlerinize de, resitallere de devam ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Onların pek çoğuna da katılmaya, dinlemeye çalışıyorum. En son konserinizin, aslında başkaları da var ama, kaydıyla geldiniz bugün.
1: Evet.
0: O da çok güzel bir konserdi.
1: Çok teşekkürler geldiğiniz için ayrıca.
0: Evet, harika bir konserdi. Siz Belinda Chen mi diyoruz bilmi?
1: Chen galiba.
0: Chen, Belinda,
1: evet.
0: Chen'le birlikte.
1: Yokuş bir de.
0: Yokuşu da, evet, var tabii. Belinda Chen Yokuş'la ikinci konseriniz oldu sanıyorum.
1: Evet, ikinci konserimiz oldu.
0: Onunla birlikteliğinizden de söz edeceğiz ama nasıl hazırlanıyorsunuz? Hem orkestranın haftalık konserleri,
1: evet,
0: yani özel bir çaba gerekiyor değil mi?
1: Evet, özel bir çaba gerekiyor ama ben tabii son zamanlarda bunu geleneksel hale getirdim. Mavi Salon'da yaptım 3. resitalim. Aslında salonda güzel bir etkinlik. JCO sanatçılarının Mavi Salon etkinlikleri. Çalmak isteyen bütün sanatçı arkadaşlarım böyle bir olanaktan faydalanıyoruz. Ve seyirciyle buluşma şansımız oluyor. Tabii ben çok seviyorum canlı
0: oda müziği,
1: konser.
0: Oda müziği, oda çok müziği. Seviyorsunuz.
1: Oda müziği zaten. Tabii. 2023'ten beri zaten kuartet yapıyoruz. Bu ikili, üçlü, hatta trio da çok hoşuma gidiyor.
0: Evet, evet. Bozok Kuartet'ten de söz etmemiz gerekiyor burada, değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii.
0: Sizin müzik yaşamınızda aslında ilk programda söz etmiştik ama kısaca bir geçelim mi müzik yaşamınızı, ister misiniz?
1: Tabii ki.
0: 1981 yılında başlıyorsunuz değil mi? Ankara Devlet Konservatuarı.
1: Aynen.
0: Hacettepe Devlet Konservatuarı değil mi?
1: O sırada Ankara Devlet Konservatuarı'ydı ve Cebeci'deydi. Yani ben Cebeci'nin son öğrencilerindenim. Yani 3,5 sene okudum orada.
0: Evet. Sonra Hacettepe'ye mi geçti?
1: Evet.
0: Evet, doğru.
1: 84 senesinin yarısında geçtik.
0: Reyhan Yücelen'le başlıyorsunuz.
1: Evet, Reyhan Yücelen'le başladım. Ulvi Hocam'ı da geçemeyeceğim anmadan. Ulvi Hocam da beni çok sevcik çalıştırdı. Çok borçluyum ona.
0: Solfej değil mi? Solfej.
1: Sevcik, keman egzersiz kitabı. Aslında kemancılar için çok önemlidir ve böyle sabırla olacak, olacak diye böyle beni sevgiyle çalıştırmıştır.
0: Evet, evet.
1: Sağ olsun.
0: Saygıyla analım onu da gerçekten. Sonra İstvan Nemet görüyorum,
1: evet,
0: burada. Sanıyorum Reyhan Yücelen'den sonra o.
1: Evet, İstvan Nemet'in çok önemi var. Benim kemancı olmama, yani Reyhan Hocam'ın da tabii çok doğru başlattı beni. Çok teşekkür ediyorum ona. İstvan Nemet çok iyi bir pedagogtu. Ve benim aslında iyi kemancılar arasında konuşulmama çok büyük bir katkısı vardır.
0: Sonra Murat Tamer.
1: Murat Tamer.
0: O, hepsi çok değerli, çok, gerçekten eğitmenler, kemancılar.
1: Çok.
0: Sonra bitiyor değil mi? 1991'de
1: bitti.
0: Bitiyor ama yüksek lisans başlıyor.
1: Yüksek lisans, evet.
0: Orada da çok değerli kişilerle çalışmışsınız.
1: Evet. Serval Ganiyev Hoca ile başladım.
0: Sonra 91-93 yılları arası.
1: Evet.
0: Serval Ganiyev.
1: Evet.
0: Sonra Viktor Pikayzen.
1: Viktor Pikayzen'le
0: çalıştım. İkisi de çok değerli gerçekten.
1: Çok, çok.
0: Oda müziği biraz önce söz ettik. Hep var yaşamınızda.
1: Evet. Daha önceden aslında Tayfun'la tanışmadan önce Bidiz Kınıklı ile Çanakkale'de bir festivale katıldık ve 4 kadın bir grup kurduk. Tabii Tayfun'la tanışmam...
0: Tayfun Bozok, söz etmemiz gerekiyor.
1: Evet,
0: selamlarımızı
1: yani,
0: gönderelim, evet, buradan ona,
1: evet,
0: da.
1: Yani o çok başka bir şey benim hayatımda. Başka bir okul oldu aslında. Yani,
0: evet,
1: ben yurt dışına gitmiş kadar oldum. Çünkü zaten bu kadar büyük bir tecrübe, bu kadar büyük bir oda müziği tecrübesi, keman tekniği, özellikle sağ arşe, çok şey öğrendim ondan.
0: Sonra Bozok Kuartet 2014 görüyorum burada da, 2014'te.
1: Evet, daha önceden 2003'te Akdeniz Kuartet olarak
0: var,
1: kurmuştuk,
0: evet,
1: ve
0: evet,
1: orada çok sevgili arkadaşımız vefat etti. Nur içinde yatsın, Selim Öğüt. Ve benim erkek kardeşim şu an Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda çalışıyor, Tayfun Karakelle ile. Çok güzel bir kuartetimiz oldu. İşte yurt dışında konserlerimiz oldu. Sonra Tayfun Adana'ya gittiği zaman biraz devam ettik ve bir sonra bitirdik.
0: 14'ten itibaren
1: 14'te Bozok Kuartet adıyla devam ettik.
0: Halen devam ediyorsunuz.
1: Tabii.
0: Çalışmalar devam ediyor. Sizin yaşamınızda bakıyorum burada, İsviçre'de Lozan Sinfoniyette Orkestrası ile birçok konser var, değil mi?
1: Evet.
0: Katıldığınız.
1: Tayfun'un en son başkemancılık yaptığı orkestra, Sinfoniyette Orkestrası. Orada ikinci keman grup şefliği yaptım. Sonra iki tane opera konserinde, temsilinde bulundum. Avanche Festivali'nde. Gerçekten çok ilginç projeler yapılıyordu. Çok güzel çalışmalardı onlar.
0: 2010-2014 yılları arasında Cem Mansur'la Akdeniz Uluslararası Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası,
1: aynen,
0: değil mi? Türkiye
1: aynen.
0: Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası. Orada da konserleriniz oldu.
1: Evet, orada ben ikinci keman ve viyola grubunu çalıştırdım. Gerçekten 4 kişi o kadar güzel bir çalışma yaptık ki orada gençlerin yurt dışındaki o özgüvenleri, o Anadolu insanının muhteşemliğini tabii çok iyi bir şekilde 4 kişilik bir grup olarak Cem Mansur'un sayesinde çok güzel ortaya koyduk. Ama tabii burada kimsenin haberi olmadı.
0: Yok, bizim oldu. Gerçekten oldu bizim. Sizin konserlerinize gelelim istiyorum. Çünkü sevgili Derya çok güzel kayıtlar getirmiş. İlk dinleyeceğimiz eserler sanıyorum geçen yıl 21 Mayıs'ta 2025. Evet. O konserden biraz söz eder misiniz? O da şeyde oldu değil mi? CSO Mavi Salon'da.
1: Evet, o konseri Tayfun'la birlikte paylaştık. Allah'tan onunla paylaşmışız. Çünkü çok büyük bir vertigo atağı geçirdim ve o gün öyle başım mi? Çok dönüyordu.
0: Geçmiş olsun gerçekten. Çok, biz bilmiyoruz.
1: Fark ediyoruz olarak.
0: Evet.
1: Çünkü sadece Sezar Frank ve Adnan Saygun çaldım. Ama çok keyifli bir konserdi. Yani orada unuttum bile ben başımın dönmesini falan. Zaten Belinda ile ilk resitalimizdi.
0: Evet. O da gerçekten çok yetenekli Bilkent'ti değil mi? Bilkent Orkestrası.
1: Bilkent Konservatuvarı'nda Sahne Sanatları Fakültesi'nde öğretim görevlisi.
0: Eğitmen, evet.
1: Eğitmen. Evet. İşte evet. Çok iyi niyetli, çok çalışkan birisi. Ben onu yeğenimin sınıf konserinde gördüm. Çok duyarlı bir eşliğini gözlemledim ve Facebook'tan onu aradım. Evet. Buluştuk. Ve çok ilginç, benim kafamda iki tane eser vardı. O iki eseri söyledi. Sezar Frank ve Tayfun'la resitalin sonunda seslendireceğimiz Shostakovich'in iki keman piyano için beş parçasını. Ben şok oldum tabii. Bu benim kafamdaki şeyleri söyleyince böyle ilginç bir buluşma oldu.
0: Evet. Böylece piyanistinizi de bulmuş oldunuz.
1: Evet, evet, evet.
0: Bundan sonra devam edeceksiniz mutlaka. Evet. Şimdi dönelim 21 Mayıs'a, geçen yılki. Sezar Frank, bu nasıl bir eser?
1: Sezar Frank muhteşem bir eser.
0: Sonat, değil mi? Sonatı keman.
1: Sonat,
0: evet.
1: Yani literatürün en zor, en önemli eserlerinden bir tanesi. Ben bunu konservatuvarın yüksek 2 sınıfındayken ilk duydum. Dedim ki böyle güzel bir sonat nasıl yazılabilir? Sanırım bu benim son çalışım oldu onu. Çünkü işte mezuniyetimde çaldım. Fransa'da bir şeyde çaldım. Masterclass'da onu çalıştım. Jacques Israelevich diye bir kemancıyla. Ve çok çok çok sevdim. Ama şimdi artık diyelim ki Debussy, işte başka sonatlar çalışmak istiyorum.
0: Onları da kayıtlarını biz de dinleriz ve sunarız umuyorum.
1: Tabii.
0: Şimdi Sezar Frank'ın keman sonatının ikinci ve üçüncü bölümlerini, evet, dinliyoruz. Kemancı Derya Bozok, piyanist Belinda Chen Yokuş'la seslendiriyor.

0: Sezar Frank'ın Keman Sonatı'nın ikinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Derya Bozok, Belinda Çen Yokuş'la seslendirdi. Geçen yılki konserin kaydıydı bu eser. Bir eserimiz daha var. Aslında onu da çok fazla uzatmadan hemen çalalım istiyorum. Saygun'un Prelüdü. Saygun, siz daha önce de çaldınız sanıyorum. Daha önce biz de sunmuştuk dinleyicilerimize. Saygun hakkında neler söylersiniz bu eser hakkında?
1: Yani bu eser muhteşem bir eser bence. Yani her kemancının, Anadolu'da yaşayan her kemancının o ağıtı iliklerine kadar hissedebileceği muhteşem bir eser. Yani ben bir çocuğunu kaybetmiş bir annenin çığlığı gibi görüyorum bunu. Özellikle sol dilinde en tiz noktaya parmağımızla atış yaptığımız yer. Bir ağıt, yani çok etkileniyorum bu eseri çaldığımda hep.
0: Evet. Biz de hissediyoruz aslında ama ben bu şekilde düşünmemiştim. Bir ağıt dediniz. Bu eseri dinleyelim. Saygun'un Prelüdü'nü dinleyelim. Derya Bozok ve Belinda Çen Yokuş'ta. Sonra sohbetimize devam edeceğiz.

0: Saygun'un Prelüdünü dinledik. Derya Bozok'la sohbetimize devam ediyoruz. Artık bu yılki, yakınlarda sanıyorum bir ay önceki konserin kaydına geliyoruz. Güzel konser dediğim. Chopin'in Nocturne'ü var, ilk yarının sonunda seslendirdiğiniz. Evet. Bu aslında piyanistlerin çokça seslendirdiği ve piyano için notaları olan bir eser ama
1: evet.
0: Kemanla seslendirme nasıl oldu? Siz notalara nasıl ulaştınız?
1: Notalara çok ilginç. Ben o sırada kaç yaşındaydım? 26 yaşındaydım. Jason'un konserlerini düzenli takip eden, özellikle kemancıları hiç kaçırmayan İnal Eğirboz diye bir abimiz vardı.
0: Evet.
1: Bana notalar vereceğini söyledi ve kendisinin evine gittik ve 3-4 tane nocturne notası verdi ve bunları çal der ya dedi.
0: Evet, evet.
1: Ve onu da anıyorum burada. Yani gerçekten sonra bu çaldığım nocturne'ü David Oştrağ'ın çaldığını rastladım. Bir arkadaşım işte bana verdi. Muhteşem çalmış tabii. O günden sonra hep bir resterde çalma isteğim oldu ve işte bu sefer gerçekleşti.
0: Evet, evet.
1: 11 Mayıs'ta.
0: Hatta çalmadan önce de söz ettiniz. En çok sevdiğim eser ya da beni çok etkileyen mi demiştiniz.
1: Evet,
0: şimdi cümlenizi
1: beni çok
0: hatırlamıyorum.
1: Etkiliyor.
0: Evet.
1: Beni çok etkiliyor. Aslında şey var yani piyanoyla da tabii ki mükemmel ama kemandaki o duygusallık, o vibrato, o çeşitlilik işin içine girince sanırım çok etkileyici oluyor. Yani beni çok etkiliyor, bilmiyorum
0: Evet,
1: izleyici
0: evet,
1: için
0: evet.
1: nasıl.
0: Gerçekten çok etkileyiciydi. Şöyle düşündüm ben, aslında bunu tek Belinda çalacak gibi düşündüm. Yani
1: Evet.
0: eser programı da görünce Nocturne herhalde Belinda çalacak diye düşündüm. Orada gerçekten ilginç geldi bize de.
1: Evet.
0: Çok güzel bir yorum. Hemen onu dinleyelim istiyorum. Sonra devam edeceğiz.

0: Chopin'in Nocturne'ünü dinledik. Derya Bozok ve Belinda Chen Yokuş'un konserlerinden ikinci yarıda seçtiğiniz eserlerden Debussy'nin Keman Piyano Sonatı ki evet. Bu da sanıyorum çok sevdiğiniz bir eser.
1: Çok sevdiğim bir eser ama piyanistler için müthiş zor. Yani ben bunu bir kere daha çalmak istiyorum. Yani çünkü o kadar ters bir eser ki iki kişinin birbirini çok iyi tanıyor olması lazım. İkinci bölümü beğendiğim için ikinci bölümü koyayım dedim. Bir ve üçte de çok beğendiğim yerler var. Ama bir kere daha çalacağım bunu, söz veriyorum.
0: Tamam. Şimdi biz bu kayıttan Debussy'nin Keman Piyano Sonatı'ndan ikinci bölümü dinleyelim. Sonra yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz.

0: Debussy'nin Keman Piyano Sonatı'nın ikinci bölümünü dinledik. Derya Bozok'la sohbetimize devam ediyoruz. Kayıtlarını dinlediğimiz konserden iki eser daha var seçtiğiniz. İlki Fauré'nin Ninnisi, Berceuse Ninnisi. Burada aslında öncesinde yine söylediniz, torununuzun doğum günüymüş o gün, değil mi?
1: Bugün doğum günü.
0: Bugün mü?
1: Evet, bugün
0: Evet,
1: doğum
0: çok
1: günü. Bugün
0: ilginç.
1: 2 yaşına
0: Ya da onun
1: girdi.
0: için çalıyorum
1: Onun
0: dediniz.
1: için çaldım, evet. Çünkü Ninni son zamanlarda işte sürekli her gün konuştuğumuz için, yani kulağı tabii çok iyi ve annesi de sürekli onu şarkılarla şey yapıyor ve hayatımızın çok önemli bir parçası oldu
0: Ne
1: tabii.
0: tabii tabii doğru.
1: Doğduğu andan itibaren ben onun için çalmak istedim.
0: Evet. Sonra biz olarak çaldığınız var bir eser. O da çok güzel bir eser.
1: Elgar,
0: Salut
1: Salut
0: d'amour.
1: d'amour.
0: Evet.
1: Evet.
0: O da çok Elgar'dan da bilmiyorum söz etmek ister misiniz bu eserle ilgili bir şeyler?
1: Yani Elgar çok muhteşem bir besteci. Şimdi Elgar deyince aklıma hemen Tayfun'un en son çaldığı keman konçertosu geliyor. Yani muhteşem bir konçerto. Ama bu Salut d'amour o kadar naif, o kadar böyle güzel bir parça ki onu bir seslendirmek istedim. Onunla bitirmek istedim. Çünkü
0: Evet.
1: aşka davet aslında.
0: Ezgisi çok güzel gerçekten.
1: Evet.
0: Belli romantizm var orada.
1: Evet. Yani kemanla şarkı rahat söyleyebileceğimiz eserler bunlar. İşte Nocturne, Berceuse. Yani böyle küçük parçalar çok hoş oluyor gerçekten.
0: Evet.
1: Yani bir sonat çalmak çok da bir kemancı için bütün olarak zor bir olay. Ama sanırım önümüzdeki sene onu yapacağım. Victor Picaizan'la çalıştığım Prokofiev sonatı çalmak istiyorum. 1996'da çalışmıştım. Çok oldu ve onu artık çalmam gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Seneye daha farklı olacak.
0: Seneye de devam edecek
1: Tabii, inşallah,
0: konserler.
1: inşallah.
0: Bozok Kuartet'le konserler devam edecek.
1: Tabii, inşallah. Bozok Kuartet'le işte yine aynı şekilde yani özellikle senede bir Mavi Salon'da konser yapacağız. Tabii ki başka yerlerde de konserlerimiz olacak.
0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla da tabii devam, değil mi?
1: Devam, evet.
0: 200. yılı çünkü artık orkestranın
1: Evet,
0: çok
1: orkestra
0: önemli.
1: çok önemli gerçekten. Yani çok gurur verici ama ben şu an okey bu konuyu açtık. Bu orkestraya bugüne kadar emeği geçmiş bütün sanatçı abilerime, ablalarıma, büyüklerime, hatta kuruluşunda çok büyük katkı sağlayan sanatçıların hepsini burada teşekkür etmek anmak istiyorum. Öyle bir dönemdeyiz ki liyakatın, emeğin hiçbir şekilde anlamı yokmuş gibi davranılan bir dönemdeyiz. Biz bugünlere yer geldiysek
0: 200 yıl olduysa.
1: bu çabalarla, bu
0: Evet.
1: özverilerle, bu çalışmalarla geldik. Ben sonuç olarak orkestranın çok önemli bir döneminde orkestraya girdim. 91 senesinde benim çoğu, yani hiç kimse neredeyse çalmıyor. Çok az insan var birlikte o dönemden çalıştığım. Ve biraz böyle değişik bir algı yönetimi var ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Ve çünkü ben emeğe çok saygı duyuyorum.
0: Evet. Tarih çok önemli, orkestranın tarihi çok önemli. Osmanlı'dan gelen bir tarih var. Tabii bunu tarihi bir başka programda konuşuruz. Yeni dönemde, yeni konser sezonunda tekrar konuşalım diyorum
1: Tabii.
0: bunları. Bir program daha yapalım.
1: Çok özür
0: Çünkü
1: dilerim, sözünüzü kesiyorum ama Atatürk'ü anmadan geçemeyeceğim.
0: elbette,
1: Çünkü
0: evet.
1: esas Osmanlı İmparatorluğu'nun sarayda döneminde
0: Ben
1: sarayda
0: başlangıç
1: konulan
0: olarak
1: tabii
0: tabii.
1: ama
0: Buraya
1: Ankara'ya
0: Ankara'ya tabii.
1: gelmesi çok çok önemli bir konu.
0: Evet. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adıyla yıllardır
1: Tabii.
0: tabii o da çok uzun yıllar ama ben hani başlangıç olarak Osmanlı'dan
1: Tabii,
0: 200 yıl
1: tabii.
0: çünkü uzunca bir süre.
1: Aynen.
0: Yani Atatürk'ümüzü de burada minnetle, saygıyla analım ve konser programınızın son iki eseriyle biz de
1: Evet.
0: programımızı bitirelim. Önce Fauré'nin Ninnisi'ni dinliyoruz ve sonra Elgar'ın Salut d'Amour'unu dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Sizinle çok zevkli. O güzel enerjinizle
0: Teşekkür ediyorum.
1: paylaşmak böyle bir programı ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Tekrar teşekkür ediyorum ve yeni sezonda sözümü aldım.
1: Tamam.
0: Bekliyorum sizi.
1: Çok sağ olun.
0: Bekliyorum. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

Ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda size Alman yazar Ernst Theodor Amadeus Hoffmann'ın öykülerinden ve Jacques Offenbach'ın Sevilen Operası'ndan söz etmek istiyorum. Offenbach'ın 1881 yılında bestelediği eser, dünyanın tüm operalarında sıklıkla sahnelenir. Ülkemizde de ilk kez 1955 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından seslendirildi. Hoffmann'ın gotik öykülerinden uyarlanan Hoffmann'ın Masalları Operası, şair Hoffmann'ın aşk maceralarını konu alır. 1776 yılında doğan Hoffmann, Alman romantik akımının çok yönlü, sıra dışı yazarlarından biridir. Yazar ve besteci olmanın yanı sıra çağında karikatürist, ressam ve müzik eleştirmeni olarak da ün yapmıştı. Aile geleneğini sürdürmek üzere hukuk eğitimi aldı fakat devlet memuru olarak çalışmak onun ruhuna uygun değildi. Alaycı karakteri başına dert açıyordu. Ünlülerin karikatürlerini çizdiği için bir süre Polonya sınırına sürgüne yollandı. Sevgili dinleyiciler, Hoffmann'ın masallarından bölümler dinleyerek programımızı sürdürüyoruz.

Jacques Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası eşliğinde Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman hayatının büyük bir kısmında geçim sıkıntısı çekti. Dresden'de tiyatro müdürlüğü, dekoratörlük, müzik eğitmenliği ve şeflik yaparak hayatta kalmaya çalıştı. Çok farklı alanlarda yetenekliydi. Fakat uzun süre aynı yerde duramıyordu. Kendi deyimiyle gündüzleri memur, geceleri sanatçı olarak çalışıyordu. Ve bu gerçekten çok yorucuydu. Ancak 1814'ten sonra yayınlanan öyküleri okurlar tarafından beğenilince adı duyulmaya başladı. Bu dönemde memurluk kariyerinde de hızla yükseliyordu. Berlin'e yargıç olarak atandı. Gündüzlerini mahkemede geçirirken gecelerini tavernalarda geçiriyor ve gece hayatından aldığı ilhamla gotik öyküler kaleme alıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Hoffman'ın Masalları operasının en sevilen aryalarından birini dinleyerek sürdürüyoruz programımızı.

Jacques Offenbach'ın Hoffman'ın masallarına ayırdığımız programda Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası'nın kaydını dinliyoruz. Olympia'nın aryasını Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman'ın gotik öykülerinden uyarlanan Hoffman'ın Masalları operası, yazarın trajikomik maceralarını konu eder. Hoffman'ın Stella'ya olan aşkını ararken yaşadığı hayal kırıklıklarını anlatan eser, mekanik bebek Olympia'yı gerçek bir kadın sanmasının ardından Venedikli sokak kadını Giulietta ve daha sonra egzantrik bir kadın olan Antonio ile olan maceraları temelinde gelişir. Opera aşkın ve sanatın gücünü ve bir yandan da karanlık yönlerini anlatır. Operanın sonunda baş kahraman Hoffman yaşadığı yıkımların ardından sanata sığınmaya karar verir.

Gelù frimissimo della fule presie, timir mire.

Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası ve Fransız Radyo Korosu eşliğinde solistler Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman, gotik edebiyatın klişelerinden yani o ürkütücü şatolar ve doğaüstü yaratıklardan uzaklaşıp kendine özgü bir tarz yaratmış. Eserlerinde sıradan insanların günlük hayatlarında karşılaştıkları tuhaf ve gizemli durumları anlatır. Sigmund Freud bile Tekinsiz başlıklı makalesini Hoffman'ın Kum Adam öyküsüne dayandırmış. Hoffman öykülerinde insanların bilinçaltındaki karanlık düşünceleri, korkuları ve kimlik arayışını anlatır. Bu anlatı ve konular Freud'u çok etkilemiş. Freud'a göre insanın canlı sandığı bir şeyin Olympia gibi aslında cansız olduğunu fark etmek varoluşsal bir huzursuzluk yaratır. Hoffman'ın öykülerinin temelinde de bu derin rahatsızlık hissedilir. Hoffman'ın masallarından bölümlerle programımızı sürdürüyoruz.

Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası ve Fransız Radyo Korosu eşliğinde solistler Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, E.T.A. Hoffman'a ayırdığımız bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Asuman Kafaoğlu Büken'in hazırlayıp sunduğu Müzik İçinde Öyküleri dinlediniz.
1: Ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakıyoruz ve bizi her seferinde büyüleyici bir ses dünyasına götüren Guluk'un melodisine kulak veriyoruz.

Fransız piyanist besteci Thomas Enko'nun 30 adını taşıyan albümünden Gluck'un melodisini dinledik. 30 albümünü 30 yaşına girdiği 2019 yılında çıkaran Thomas Enko, müzikal sınıflandırmalardan hiç hoşlanmıyor. O sadece müzik yaptığını ve bunu da 30 albümünde kanıtladığını söylüyor. Albümün ilk yarısı herhangi bir caz albümüne yakışacak şekilde Enko'nun kendi bestelerinden oluşurken, ikinci yarısı ise bestelediği ilk piyano konçertosu ve biz parçalarından oluşuyor. Şimdi dinleyeceğimiz Turning 30 adlı parçayı doğum gününü hakkıyla kutlamak için 30. yaş gününde bestelediğini söylüyor Enko. 30 yaşına girmeyi bir parti gibi göstermek istedim ve bunu böyle deneyimlemiş oldum. İyiyim. Kendimi daha az güvensiz hissediyorum ve en önemlisi ne istediğimi biliyorum. 30. yaşıma armağan ettiğim Turning 30 parçası gibiyim. İyimserim ve enerjiyim.

Piyanist besteci Toma Enko, 30 albümünden 30. yaş günü için bestelediği Turning 30 adlı parçasını seslendirdi bizlere. 30 albümündeki solo parçaların ardından karşımıza Enko'nun piyano ve orkestra için bestelediği ilk konçertosu çıkıyor. Premieri 2017'de yapılan konçerto kulağımıza bir filmin müziği gibi geliyor ve doğaçlamaya bolca yer bırakıyor. Şimdi Toma Enko'nun yorumundan piyano konçertosunun ikinci bölümünü dinleyeceğiz. Muhteşem melodisiyle zamanı durduran romantik, melankolik, nostaljik bölümde Toma Enko'ya Matthew Herzog yönetimindeki ensemble Appassionato eşlik ediyor.

Piyanist besteci Thomas Enko, piyano konçertosunun ikinci bölümünü Matthew Herzog yönetimindeki Ensemble Appassionato eşliğinde seslendirdi. Eğitiminde çift yönlü bir müfredat izleyen Enko, Paris Ulusal Konservatuarı'nda klasik eğitim ve Didier Lockwood Müzik Merkezi'nde caz eğitimi almış ve bu süre zarfında kendine özgü stilini oluşturmuş. Her zaman olduğu gibi kendi müziğimi çalıyorum ancak etrafımda tamamen yeni bir dünya da yaratmaya çalışıyorum diyen Thomas Enko ve kendisi gibi müzikte sınırlandırmalara kafa tutan marimba sanatçısı Vasiliana Serafimo'nun 13 yıldır süren bir birlikteliği var. Alışılmadık ikili caz, klasik ve dünya müziğinin kesişme noktasında kendilerine özgü bir evren yaratmış. Yorumları ise başka hiçbir şeye benzemiyor. Ama garip bir şekilde de insana tanıdık geliyor.

Piyanist Toma Enko, marimba virtüözü Vasilena Serafimo, Bach'ın başyapıtlarından ilham alan Bach Aynası adlı albümlerinden Serafimo'nun Aynalar adlı bestesini seslendirdi. Bach Aynası albümü geçmiş ve bugün klasik ve caz, piyano ve marimba arasında bir ayna etkisi yaratıyor. Uzun zamandır arkadaş olan iki virtüöz müzisyenin şiirsel bir diyalog yarattıkları albümde Bach'ın mirasından alınmış 13 parça var. Sıra dışı müzikçiler aralara serpiştirdikleri özgün besteleri için bunu yaparken Bach gibi bir dahinin eserlerini bozmadan ve onun kurallarına son derece saygı duyarak Bach'ı yeniden yorumlamanın mümkün olduğunu kanıtlamak istedik ve bunu da başardık sanırım diyorlar.

Piyanist Toma Enko, marimba virtüözü Vasileina Serafimo, Bach Aynası adlı albümlerinden Bach'ın 3 numaralı Ork Sonatı'nın Vivace bölümünün düzenlemesini, ardından Toma Enko'nun Yansımalar adlı bestesini seslendirdi. Mükemmel bir caz piyanisti olan John Lewis, harika bir caz müzisyeni olmasının yanı sıra Bach'ın müziğine derinden aşıktı ve kariyerinin ilk yıllarından itibaren Blues-Bach ikilisini sanatsal yaşamının odağı haline getirmişti. İtalyan piyanist ve besteci Piero Nunzi ve şef Michele Corcella yönetimindeki Orkestra Filarmonica, Lewis'e saygı duruşu olarak Blues on Bach albümü çıkarttı ve müzik dünyasına kazandırılan bu albüm, Lewis'in ölümünün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçtikten sonra piyasaya çıktı. Şef Corcella ve Piero Nunzi, Blues and Bach albümünde seslendirdikleri John Lewis bestelerini Piero Nunzi'nin caz triyosu ile Yaylı Çalgılar Beşlisi ve Nefesli Beşlisi'nden oluşan bir orkestra ile kaydetmiş. İtalyan şef ve besteci Piero Nunzi'nin kariyerinde çok önemli bir yer tutan Blues and Bach, The Music of John Lewis albümünden şimdi Milano ve Django adlı parçaları peş peşe dinleyelim.

Enrico Pieranunzi Trio, Filarmonika İtalyan Orkestrası, Blues and Bach The Music of John Lewis albümünden Milano ve Django adlı parçaları seslendirdik. Klasik müzik, Bach ve cazla yakın bağlantılar kuran bu iddialı müzik macerasından sonra çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor ve programımıza ilham veren Gluck'un o harika melodisini bir kez daha cello ve gitar birlikteliğinden dinliyoruz.

Cellist Sue Irbaile, gitarist David Leisner'le birlikte Gluck'un melodisini seslendirdi. Kalbimizi bir beşik gibi sallayan bu büyüleyici parçadan sonra sizlere veda etmenin zamanı geldi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu. Ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.

0: Müzik Masası hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Müzik Masası'nda bu hafta müzik tarihinin nevi şahsından münhasır, sabırlı ve inançlı dehalarından birinin Anton Bruckner'in dünyasına kapı açacağız. Programımızda bestecinin senfonik yolculuğunun ilk büyük olgunluk adımı olan Dominör 2. Senfonisi var. Bruckner'i anlamak, onun hayat hikayesindeki o tezatı anlamaktan geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. 1824 yılında Avusturya'da Ansfelden köyünde bir okul öğretmeninin oğlu olarak doğuyor. Hayatının büyük bölümünü bir taşrada, St. Florian Manastırı'nda org çalıcısı olarak geçiriyor. Bruckner hırslı bir kentli değil, derin bir dini inanca sahip, mütevazı, hatta taşralı saflığını ölene kadar korumuş bir insandı. Ancak bu sessiz adamın içinde volkanlar patlıyordu diyebiliriz. Klasik formun sınırlarını öyle bir zorladı ki dönemin muhafazakar Viyana müzik çevresi ve ünlü eleştirmen Edward Hanslick tarafından adeta topa tutuldu. Anton Bruckner hayranı olduğu Wagner'in operalarındaki o devasa, ucu bucağı olmayan armoni dünyasını alıyor ve saf enstrümantal müziğe yani senfoniye uyarlıyor. Onun romantik senfoni dünyasındaki yeri tabii ki sarsılmazdır. Brahms'ın daha kompakt ve klasikçi senfonilerine karşılık Bruckner, Schubert'ten aldığı o bitmek bilmeyen melodi nehirlerini, Beethoven'dan aldığı yapısal görkemi ve manastırda kilise orgunu çalarken keşfettiği o çok sesli tını bloklarını birleştiriyor. Tamamlanmamış 9. senfonisi dahil olmak üzere ki erken dönem çalışmalarıyla birlikte toplam 11 senfonilik bir külliyat var ortada. Dönemin en büyük ses yapıtları diyebiliriz bu eserlere. Bugün dinleyeceğimiz 2. senfoni Bruckner'in Viyana'ya yerleştikten sonra yazdığı, kendi sesini tam anlamıyla bulduğu bir eserdir. Dönemin orkestraları eseri o kadar uzun ve çalınması imkansız bulmuşlardır ki Viyana Filarmoni ilk provalarda eseri reddetmiş ve esere Duraklamalar Senfonisi adını takmış. Çünkü Bruckner bölümler ve temalar arasında büyük sessiz boşluklar, nefesler yerleştirir. Oysa bu duraklamalar müziğin nefes alma anlarıdır. Evet, 4 bölümlü olan bu yapıt melankolik bir dominör temayla başlıyor. Ardından gelen Adagio bölümünde biz adeta bir dua iklimine giriyoruz. 3. bölümdeki Scherzo, Yukarı Avusturya'nın köylü danslarını podyuma taşıyor ve final bölümü muazzam bir enerji patlamasıyla Do majörün mutlak zaferine ulaşıyor. Bugün bu özel eseri çok rafine ve derin bir kayıttan dinleyeceğiz. Orkestra Güney Almanya Filarmoni Orkestrası. Bu topluluk Alman orkestra geleneğinin o koyu sıcak, yumuşak üflemeliler ve derin yaylı tınılarını en saf haliyle koruyan bir orkestra. Onları yöneten isim ise opera dünyasının ve Alman şeflik ekolünün gizli kahramanlarından biri Hans Zanotelli. Zanotelli gösterişten uzak, partisyona son derece sadık ama müziğin içindeki o dramatik tansiyonu çok iyi yöneten bir şeftir. Stuttgart ve Augsburg gibi önemli müzik merkezlerinde genel müzik direktörlüğü yapmış. Stuttgart Devlet Operası'nda önemli prodüksiyonlara imza atmış bir şef. Bu şef ve orkestranın kaydettiği bu albüm Bruckner'in 2. senfonisinin hak ettiği o dinginliği, o meşhur duraklamaları ve manevi derinliği en iyi hissettiren yorumlardan biri. Zanotelli, Bruckner'in aceleye getirilmemesi gereken o geniş zaman felsefesini mükemmel bir işçilikle ortaya koyuyor bana göre. Şimdi 19. yüzyıl Viyana'sının tam karmaşasından sıyrılıp bir taşra dervişinin gökyüzüne uzanan seslerine kulak vereceğiz birlikte. Güney Almanya Filarmoni Orkestrası, Şef Hans Zanotelli yönetiminde bestecimizin 2. senfonisini çalıyorlar. Dinleyelim.

0: Borusan Klasik'te yayınlanan Müzik Masası programının bu haftalıkta sonuna geldik. Tek bir eser dinlemiş olduk bugün sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü müzik masamızda romantik senfoni geleneğinin sınırlarını genişleten o mütevazı dehanın, Anton Bruckner'in erken dönem şaheseri 2. senfoniyi dinledik. Bestecinin taşralı ruhunu kilise orgundan orkestraya taşıdığı o devasa tını bloklarını ve Viyana müzik çevrelerine meydan okuyan o meşhur duraklamalarını birlikte deneyimledik. Müzik Masası her cuma saat 10 ve pazar 15'te müziğin seçkin ve derin sayfalarını aralamak üzere Borusan Klasik'te. Bir sonraki programımıza kadar da kulaklarınızdan müziği, ruhunuzdan dinginliği eksik etmeyin sevgili dinleyicilerimiz. Ben Serla Balkarlı, mutlu bir gün ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.
1: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu. Ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar veremez.

Korsan Klasik. Ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Borusan Klasik. Ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.

Türkiye'nin kültür sanat hayatına kattıkları değerler nedeniyle müzik insanlarına sunulan İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi çağdaş müzik bestecisi Turgay Erdener oldu. Çağdaş Türk klasik müziğinin biçimlenmesinde önemli bir figür olan, üretkenliği ve öğretici kimliğiyle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Turgay Erdener'e bu onur ödülü, 11 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde törenle takdim edildi. Turgay Erdener ve yıllardır İstanbul Müzik Festivali'nde ödüllere layık görülen bestecilerimizin kayıtlarından seçtiklerimiz bu hafta sonu radyonuz Borusan Klasik'te.

Büyük dağıldık, buluştuk. Şafak karşıdır gecenin en büyümesi. Siyah siyah değil, fikir fikirde, renk renkte de çok. Hepsi üzülü canlarımız hayatın bir yerinde. Vardık, beğendik, yürüdük. Aşktır ruhun hayvanca sevinmesi. Olgunluk kapanmış bakışlarda, ümit kuşlardaydı. Var olmak ne önce ne bir sonra, aranmak aranmaktı.

Korsan Klasik. Ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.

0: Ayın Albümü.
1: Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. Albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026. 30 yılı aşkın süredir genç müzisyenleri destekleyen Zürih merkezli Orfeum Vakfı, geleceğin virtüözlerini ortaya çıkartmaya devam ediyor. Organize ettiği üst düzey müzikal buluşmalar sayesinde sıra dışı yetenekteki genç solistler, dünyaca ünlü şeflerin batonu altında saygın orkestralarla birlikte sahne alma ve kayıtlar gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar. Daha önce 15 CD'den oluşan bir Mozart konçertoları serisi kayıtlarını destekleyen vakıf, şimdi de Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını özenle seçilmiş genç solistler ve Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Senfoni Orkestrası'nın kaydettiği 7 CD'lik seriye destek veriyor. Orfeum Vakfı'nın kuruluşundan itibaren desteklediği genç isimler arasında günümüzün pek çok yıldız virtüözü var. Behzat Abdurrahimov, Cemal Aliyev, Nicolas Alchtet, Nicola Benedetti, Jonathan Biss, René Capuçon, Sa Chen, Sol Gabetta ve Patrick Galois gibi. Bu tabloda yer alarak bizi gururlandıran Berfin Aksu, Ece Susertesen, Can Çakmur, Dorukan Doruk, Levent Gündüz, Veliko Çumburutse ve Iraz Yıldız'ın arasına Aryasu Gülenç ve İlyun Bürkev de katıldı. Haziran'da ayın albümü olarak seçtiğimiz kayıt, 7 CD'lik Saint-Saëns Tüm Konçertolar serisinin 3. kaydı. Albümde Yilan Zhao tarafından seslendirilen Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Ha Yong Choi'nin seslendirdiği Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu'yla Aryasu Gülenç ve İlyun Bürkev'in seslendirdiği Hayvanlar Karnavalı yer alıyor.

Aryasu Gülenç 2009 yılında Bursa'da doğdu. Piyano eğitimine 6 yaşında başladı. Çalışmalarına Yıldız Aslanova ile devam etti. 2018'de Çev Sanat Genç Yetenekler Projesi'ne katıldı. 2017 yılında Varna Uluslararası Hairs of Orpheus Müzik Yarışması ve Roma Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı. 2018 ve 2019'da St. Petersburg'dan Stuttgart'a, Ankara'dan San Marco'ya katıldığı tüm yarışmalardan birincilik ödülleriyle döndü. 2021 Temmuz ayında düzenlenen Enka Sanat Genç Yetenekler Festivali'nde yer aldı. 23 Nisan 2022'de Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile 19 Mayıs 2023'de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Deniz Oliveira Erdinç yönetiminde ve Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2023'te Almanya'nın Fulda şehrinde 16.sı düzenlenen Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'na katılarak yarışmayı o güne kadar kazanan en genç piyanist oldu. Aryasu Gülenç, 2024 yılında Hannover Müzik, Drama ve Medya Üniversitesi'nin üstün yetenekli genç müzisyenlere eğitim veren İFF Enstitüsü'nü birincilikle kazanarak Profesör Elena Levitt'in öğrencisi oldu. Son olarak 2026'da katıldığı Hollanda Globe International ve Stuttgart Young Stars Förderpreis yarışmalarında birincilik, 63. Jugend Musiziert yarışmasında kendi kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Aryasu Gülen çalışmalarını Almanya'da Profesör Doktor Elena Levitt ve Profesör Markus Schirmer'le devam ediyor.

İlyum Bürkev, 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Burcu Aktaş Urgun'un ardından devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Profesör Pavel Gililov'la devam ediyor. Uluslararası düzeyde kapsamlı performans deneyimine sahip, dünyaca ünlü sanatçılar ve kurumlarla işbirliği yaparak müzikal kariyerini geliştiren İlyum Bürkev, katıldığı ustalık sınıflarında önemli profesörlerle çalıştı. Uluslararası birçok yarışmada ödüller alan İlyum Bürkev, son olarak Chopin Institute'un düzenlediği Jean Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü, Amerika'da Philadelphia Müzik Festivali'nde Uluslararası Konçerto Yarışması'nda Grand Prize ve birincilik ödülünü aldı. Genç yaşına rağmen dünyanın önemli konser salonlarında solo, oda müziği ve orkestra konserleri veren Bürkev, 2023 yılında Klassische Philharmonie Bonn Orkestrası ile Almanya'nın 11 şehrinde gerçekleşen turnede Beethoven'ın 3. piyano konçertosunu icra etti. 2024 yılında 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinin solisti oldu. Aynı yıl birçok önemli festivalde solo ve oda müziği konserleri veren Bürkev, Mariinsky Orkestrası ve Şef Cemil Can Deliorman'la Mariinsky Tiyatro'da sahne aldı. İbrahim Yazıcı, Alexander Hülsov, Rengim Gökmen, Tolga Atalay Ün, Hasan Niyazi Tura ve Nil Venditti gibi şeflerle konserler gerçekleştirdi. Avrupa'nın en önemli müzik akademilerinden biri olan Liechtenstein Müzik Akademisi'nde 2 yıldır düzenli bursiyer olarak eğitimine devam ederken, akademinin konserlerinde de aktif şekilde yer almaya devam ediyor.

Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026.

Türkiye'nin kültür sanat hayatına kattıkları değerler nedeniyle müzik insanlarına sunulan İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi çağdaş müzik bestecisi Turgay Erdener oldu. Çağdaş Türk klasik müziğinin biçimlenmesinde önemli bir figür olan, üretkenliği ve öğretici kimliğiyle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Turgay Erdener'e bu onur ödülü, 11 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde törenle takdim edildi. Turgay Erdener ve yıllardır İstanbul Müzik Festivali'nde ödüllere layık görülen bestecilerimizin kayıtlarından seçtiklerimiz bu hafta sonu radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Korsan Klasik, ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.
1: Gitarın Ustaları, hazırlayan Emre Ünlenen.

0: Değerli dinleyicilerimiz merhaba. Günümüz gitar müziğinden nadide örnekler dinleyeceğimiz gitarın ustaları başlıyor. Ben Emre Ünenen. Programımızın 42. bölümüyle radyonuz Borusan Klasik'te önümüzdeki bir saat boyunca birlikte olacağız. Bugünkü programımı hazırlarken motivasyonumu Ulu Önderimiz, Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldım. Ülkemizin neredeyse her karışını gezme şansına erişmiş bir memur çocuğu olarak ülkesine aşık bir cumhuriyet çocuğuyum çünkü. Bizi birbirimize bağlayan ortak değerlerimiz gibi bölge bölge, şehir şehir hatta köy köy farklılık gösteren niteliklerimiz özellikle kendisini müzik gibi sözün bittiği yerde başlayan bir sanatla çok rahat ifade ediyor. Bir saat boyunca minik bir Türkiye turuna çıkalım istiyorum. Ne dersiniz? Turumuza başlamadan önce görece uzun bir seyahat yapalım. Tam 12.000 kilometre ötedeki Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gidelim. 20 yıl önce Arjantin'e yerleşen değerli arkadaşım, Türk besteci ve gitarist Serkan Yılmaz bu tur boyunca bize rehberlik yapacak. Onun muhtemelen yaşadığı silah hasretiyle ruhundan damıtılarak ortaya çıktığını düşündüğüm türkü düzenlemelerine ve kendi eserlerine kulak vereceğiz. Dilerseniz Serkan Yılmaz'ın sizler için gönderdiği kısa sesli mesajını dinleyerek programımıza başlayalım.
1: Herkese merhaba. Ben Serkan Yılmaz. Bu mesajı size uzaklardan uzun yıllardır yaşıyor olduğum Arjantin, Buenos Aires'ten gönderiyorum. Yaptığım müziklerin, aranjmanların sizlerle buluşması çok mutluluk verici. Hepinize kıtalar arası sevgiler ve selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.
0: Serkan'ın şahsına münhasır, eklektik özellikli müziği, klasik müzik, Latin Amerika folklorik müziği, modern, etnik ve Türk müziği ögelerinin harmanlanmasıyla oluşuyor. Alışılageldik 6 telli gitar haricinde 7 ve 10 telli gitarları da çalışmalarında kullanan gitaristimiz, bazen gitarın alışılagelmiş kullanımından çıkarak kendine özgü melodi çizgileri, kontur puan ve perküsif arayışlarla gitarda çok geniş bir tını yelpazesine ulaşmayı hedefliyor ve bence bunu çok güzel başarıyor. Dinleyeceğimiz ilk seçkide 3 eser yer alacak. Bestecimizin Anadolu halk müziği düzenlemeleri üzerine yakın zamanda yayımladığı 3 ciltlik nota albümünden seçtiğim bu eserler sırasıyla Ben Seni Sevduğumi, Ayrılık Hasreti ve Oy Gelin adlı düzenlemeler. Gitaristimiz Serkan Yılmaz'ın yorumuyla dinleyelim.

Gitarın ustaları Borusan Klasik'te devam ediyor. Arjantin'de yaşayan Türk besteci ve gitarist Serkan Yılmaz'ın düzenlemelerini ve eserlerini dinliyoruz. Dinleyeceğimiz ikinci eser seçkisine Serkan'ın Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünün düzenlemesiyle başlayacağız. 2023 Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında yayınlanan kayıtta gitaristimiz Arjantinli ses sanatçısı Silvia Italiano'ya eşlik ediyor. Arjantinli bir müzisyenin Türkçemizi bu kadar güzel telaffuz etmesi ve sözlerin anlamını yansıtarak müziği seslendirmesi çok etkileyici. Bu güzel kaydın ardından dinleyeceğimiz eserler de şu şekilde olacak. Neşet Ertaş'ın meşhur Ah Yalan Dünya türküsü, Aşık Veysel'in Çiğdem Der Ki türküsünün mikrotonal düzenlemesi, Giresun'un içinde ve Dere Geliyor Dere türküleri.

Bir yandan akademisyen olarak kariyerine devam eden Serkan Yılmaz, Arjantin'de Türk müziği üzerine kurdukları Kelebek Ensemble ile günümüzde müzik kültür elçiliğimizi yapmaya devam ediyor. Arjantin'in yanı sıra Brezilya, Şili, Uruguay ve Bolivya'da da gerçekleştirdiği konserlerle Latin Amerika'nın pek çok noktasında müziğini dinleyicisiyle paylaşıyor. Sırada ülkemizin farklı köşelerinden 5 ayrı türkü düzenlemesine kulak verelim. Eserler sırasıyla Drama Köprüsü, Yemen Türküsü, Malatya Türküsü, Hey 15'li ve Bitlis'te 5 Minare Türküleri olacak. Bitlis'te 5 Minare Türküsünü gitaristimiz değerli arkadaşım, klasik kemençe sanatçısı Filiz Kaya ile birlikte seslendiriyorlar.

Gitar Ustaları programı 42. bölümünde Arjantin'de yaşayan besteci ve gitarist Serkan Yılmaz'ın müziklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Programın son seçkisinde Serkan Yılmaz'ın kendi solo gitar eserlerini size dinletmek istiyorum. Dinleyeceğimiz ilk eser Dört Rüzgar'ın öyküsü olacak. İki bölümlü bu eserin bölüm başlıkları da şu şekilde: Lodos ve Gün Batısı ve Karayel ve Meltem. Gitaristimizin pandemi döneminde çevrim içi canlı bir konser olarak seslendirdiği bu kayıtta epik bir anlatımla sunulan buram buram Anadolu kokan tematik materyalleri sanki rüzgarda salınıyormuşçasına dinleyebilirsiniz. Programın sonunda ise Dört Rüzgar'ın öyküsüne yine gitaristimizin 2008'de yayınlanan Çocukluktan Manzaralar albümünden Yağmur adlı orijinal eseriyle sizlere veda edeceğiz. Gitarın Ustaları her pazar 20'de Borusan Klasik'te sizlerle buluşmaya devam edecek. Program hakkındaki tüm görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlık ve huzurla kalın.

Ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.

0: Kantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir bestecinin eserlerine odaklanacağımız programımda sizlere daha önce dinlettiğim Beethoven'ın piyano ve violonsel için sonatlarının devam programı olarak bestecinin 3, 4 ve 5 numaralı sonatlarını yine en beğendiğim kayıtlardan dinleyeceğiz. Diğer programı dinlememiş olanlar için tekrar bahsetmek isterim ki bu sonatlar için nota üzerinde violonsel ve piyano değil, piyano ve violonsel için sonat yazar. Zira besteci burada piyanonun bir eşlik partisi olmadığını ve violonselle eşit derecede önemini, hatta daha da zor olduğunu göstermek amacıyla bu şekilde adlandırmıştır. Hemen ilk eserimize geçmek istiyorum. Beethoven'un 3 numaralı en bilinen ve ikonik diyebileceğimiz La Majör sonatının tamamını Paris Konservatuarı'ndaki eğitim sürecimde kendisiyle çalışma şansına eriştiğim Fransız çellist Xavier Philips ve partneri müthiş piyanist François Frédéric Guy'den dinliyoruz.

Sırada bestecinin 4 numaralı do majör sonatı var. İki bölümlü eserin tamamını her daim idolüm olan efsanevi çelist Gary Hoffman ve piyanist partneri David Selig'den dinliyoruz.

Bu seride sizlere eserlerin tamamını dinlettiğim için programın son eserine geldik bile. Yalnız son eseri yine size aynı sanatçılardan dinleteceğim. Zira gerçekten tüm bu Beethoven albümleri arasında en beğendiklerimden biri oldu. 5 numaralı Re majör sonatı Fransız sanatçılar cellist Xavier Philips ve piyanist partneri François Frédéric Guy'den dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.

Korsan Klasik. Ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.

0: Radyomuz Bursan Klasik'in çok değerli dinleyicileri merhaba, ben Serla Balkarlı. Bu haftaki Klasik Tatlar programımızı 16 Haziran günü aramızdan aniden ayrılan, sadece kendi kızının değil sayısız müzisyenin de manevi babası olan keman sanatçısı ve eğitmeni, yazar ve şair Sayın Profesör Hazar Alapınar'a ayırdık. Bu önemli insanın kaybı müzik camiamızda büyük bir üzüntü yarattı elbette. Ülkemizin dört bir yanından öğrencileri ve dostları Eskişehir'e onun son yolculuğuna eşlik etmek için geldiler. Ailesiyle birlikte gözyaşları ve minnetle son görevimizi yerine getirdik. Yumuşacık, tanıştığı herkesin kalbine dokunabilen, hayatta belki de hiçbir şeye şaşırmayan, her zaman sakin ve olgun, her zaman yatıştırıcı bir insandı Hazar hocamız. Müzik melekleri onunla olsun. Bugün 9 yıl önce Hazar hocamızla yaptığımız bir programı Babalar Günü'ne de denk geldiği için yeniden yayına alarak Bursan Klasik olarak onu anmak ve Babalar Günü'nü kutlamak istedik. 2017 yılının Aralık ayında müzik masası için yaptığımız iki programlık müzikli sohbetimizi arka arkaya dinleyeceğiz. O tarihte yine yenice kaybettiğimiz bestecimiz Necdet Levent'i anmış, müziklerini dinlemiştik. Hazar hocamızın hikayesini de kendisinden dinlemiş, anılarına şahit olmuştuk. Bizden istediği müzikleri çalmıştık. Çok heyecan verici ve özel bir programdı. Günün birinde onu anmak için yeniden bu programı dinleyeceğimizi bilseydim, ona o gün daha çok sarılırdım. Profesör Hazar Alapınar, 1942 İstanbul doğumludur sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Belediye Konservatuvarı, Alman Lisesi Ortaokulu, Ankara Devlet Konservatuvarı ve Köln Müzik Yüksekokulu'nda eğitim görmüştür. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda uzun yıllar keman sanat dalı öğretim üyesi olarak öğrenciler yetiştirmiş. 2003 yılında müdürlük dahil birçok yönetim kadrolarında bulunduğu kurumdan emekli olmuştur. Öğretim üyeliğinin yanı sıra yorumcu olarak da orkestra eşliğinde konserler, resiteller ve oda müziği etkinlikleri gerçekleştiren sanatçının mesleğiyle ilgili makale, kitap ve ödülleri bulunmaktadır. Sanatın farklı alanlarında adını duyuran Hazar Alapınar'ın yurt içinde farklı illerde gerçekleşen kişisel ve karma resim sergileri de olmuştur. Yazın ile ilgisi şiirle başlamıştır. Ellerim Elma, Hangi Sabahın Kavalı yayınlanmış şiir kitaplarıdır. Son olarak 2025 yılında da Masalını Uyandırmak başlıklı öykü kitabı yayınlanmıştır. 16 Haziran 2026 günü Eskişehir'de aramızdan ayrılmıştır. Çok sevgili eşi Serpil Alapınar, kızı Çağdaş, damadı Yusuf, torunu Tan ve bütün öğrencilerine tekrar sabırlar diliyoruz. Nur içinde olsun. Evet, Hazar hocamızla geçireceğimiz mutlu bir iki saatimiz olsun sevgili dinleyicilerimiz. Dinleyelim.
1: Borusan Klasik. Az sonra dinleyeceğiniz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.

0: Müzik Masası Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili Borsan Klasik Radyosu dinleyicileri, Müzik Masası programından hepinize en güzel, en içten dileklerimizi gönderiyoruz öncelikle. Programımızı takip edenler fark etmiş olacaklardır. Son 1-2 haftadır ülkemizin sanat dünyasına hizmetleri olan, hayatını klasik müzik alanında yönlendirerek kurgulamış sanatçılarımızla sohbet ediyoruz. Geçtiğimiz 2 hafta gitar ve bandoneon sohbetleri teması altında bandoneon sanatçımız Tolga Salman ve gitar sanatçımız Kaan Korat'la sohbet etmiştik. Bugün de keman pedagogumuz Profesör Hazar Alapınar ile geçmişe götüren sohbetler teması altında yine 2 programa yayılmış olan söyleşilerimizin ilkini yayınlayacağız. Hocamızla geçtiğimiz ay kaybettiğimiz bestecimiz Necdet Levent'i de anıyoruz. İzmir'de doğan bestecimiz Necdet Levent keman 12 yaşında başlıyor. İstanbul'da hukuk öğrenimi sırasında Seyfettin Asal'dan keman ve armoni dersleri alıyor. Hayatının farklı dönemlerinde Bülent Arel, Muammer Sun ve Kemal İlerici ile çeşitli çalışmalar yapıyorlar. İzmir'deki Levent Müzik Evi'nin de sahibi olan Necdet Levent'in Hazar hocamız ile de yakın dostlukları vardı. Kendisinden uzun uzun söz ediyoruz. Ruhu şad olsun. Profesör Hazar Alapınar, Alman Lisesi, İstanbul Belediye Konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı ve Köln Hochschule'de öğrenim görüyor. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğinden emekli oluyor. Tabii bu kurumda çalışırken bölüm başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve müdürlük gibi çeşitli görevler de üstleniyor. Ankara Opus Dergisi Mozart Sonat Yarışması'ndan, Çağdaş Türk Eğitim Müziği dalından ve Akbank Çocuk Şarkıları Yarışması'ndan da ödülleri var. Cura adlı bir okul şarkıları kitabı, Keman ve Piyano için Mini Diyaloglar adında bir albümü, keman tarihi ve müzikle ilgili çeşitli makaleleri, piyano için 10 küçük parçası, solo keman için 5 parçası, keman için pozisyon çalışmaları ve etütleri var. Keman Yapım Tarihi ve Ivan Galamya'nın Keman Çalmanın Temel İlkeleri ve Yöntemleri adlı çeviri çalışması ve ayrıca Ellerim Elma ve Hangi Sabahın Kavalı adlarında da 2 şiir kitabı var. Hazar hocamız Borusan Kuartet üyelerinden Esen Kıvrak ve Olgu Kızılay'ın da hocaları. Yani bu zehir gibi kemancı sanatçılarımız İzmir Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimlerini Hazar hocamızdan aldılar. Aynı zamanda benim can dostum piyanist Çağdaş Alapınar Gençay'ın da babası. Kızını, damadını ve torununu görmeye sık sık Eskişehir'e geliyor ve geldikçe de bizlere her anıyla bir şeyler öğretiyor. Derin bilgiler ve anılar bırakıp gidiyor. Evet, hocamızla sohbete geçmeden önce bestecimiz Necdet Levent'in hocamızın Ellerim Elma adındaki şiir kitabından 4 şiir üzerine yazdığı solo keman için parçalarını dinletmek istiyorum size. Şiirlerin isimleri şöyle: Çocuk Eller, Gezegen, Hiç Bilmedi ve Ne Dersin? Dinleyeceğimiz solo keman parçaları da bu sıraya göre yazılmışlar. Bu güzel şiirlerden sonuncusunu size okumak istiyorum. Çok düşündüm ve çekindim aslında şiir okumak için. Ama sonra bir cesaretle size bu güzel şiiri okumaya karar verdim. Kısa bir şiir, zira müzik de kısa ama çok derinlikli. Evet, Ne Dersin adlı şiiri okuyorum şimdi size. Sana bir resim çizeyim mi? İki kolu, iki bacağı, iki de gözü olan. Bir de yüreği varsa elinde sana uzanan. Benim çok etkilendiğim şiirlerinden biri bu hocamızın. Evet, sizi daha fazla bekletmeden müziğimize geçiyorum. Keman sanatçımız Cihat Aşkın seslendiriyor Necdet Levent'in bu 4 şiir üzerine yazdığı parçaları.

0: Sevgili Borsan Klasik Radyosu dinleyicileri, tekrar merhaba. Güzel müziğimizden sonra size hatırlatma yapmak istiyorum. Anonsumuzun başında da size söz ettiğim gibi bugün Sayın Hocam, Profesör Hazar Alapınar'la birlikteyiz. Öncelikle kendisine çok teşekkür etmek istiyorum yine bu değerli vaktini bize ayırdığı için. Engin bilgilerini, deneyimlerini ve müziğini bizimle paylaşacağı için. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş buldum. Fazla büyütmeden, abartmadan söylediğin iltifatlara teşekkürler ama peki, teşekkür ederim. Sen ne soracaksan sor, ben emre amadeyim.
0: Estağfurullah. Şimdi ben bir başlangıç yaptım dinleyicilerimize sizinle ilgili olarak. Ama tabii ki çok daha doğal ve daha güzel bir akış olacak sizin kendi ağzınızdan, kendi yolculuğunuzu dinlemek.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Ne yolculuğundan bahsediyoruz?
0: Peki o zaman şöyle bir şey soracağım hocam size. Tam göbeğinden bir şey soracağım.
1: Tamam.
0: Şimdi siz ülkemizin en önemli pedagoglarından, en önemli keman hocalarından birisiniz. Hiç pişmanlık veya negatif bir duygunuz oldu mu keman hocalığıyla ilgili? Zor bir soru değil mi?
1: Çok zor. Yani insanın yaşamında zaman zaman pişmanlıklar olur ama temelde, yani benim genlerimde öğreticilik var. Annem öğretmen, babam öğretmen. Yani hocalığı seçtiğim için hiçbir zaman pişman olmadım. Ama arada bir şeyler olmuştur, canım sıkılmıştır, olabilir o.
0: Anladım. Yani size daha önce de söylediğim gibi benim çok yakın dostlarımın babaları olduğu için Hazar Hocam sık sık Eskişehir'e geldiğinde hani benim özümde bir öğretmenlik var diyor ya, hakikaten öyle, her görüştüğümüzde bir çay içiyor olsak bile o kadar güzel şeyler öğreniyoruz ki, çünkü akıyor, bilgi akıyor kendisinden. Evet, hadi sizin hikayenize dönelim hocam.
1: Estağfurullah. Benim hikayem 1948 yılında başlıyor. Yaşım da çıkıyor ama neyse. 1948 yılında, o zaman ilkokula gitmiyorum daha. İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdim. Okuma yazma bilmiyorum. Hoca, yani solfej hocası. Raşit Abed idi adı. Tahtaya bir şeyler yazıyor. Ben yazamıyorum ki. Annemi çağırıyorum. Annem geliyor, onları yazıyor. Ödev.
0: Bir dakika, şimdi 48'de siz kaç yaşındaydınız?
1: 6 yaşındaydım.
0: Evet. Tamam, şimdi yaptım matematiği.
1: Tamam, 6 yaşındaydım. Yani bir yıl sonra okula gittim. 6 yaşında Ekrem Zeki Ün ile başladım kemana.
0: Oh, isimler.
1: Ekrem Zeki Ün, tabii herkes o ismi tanıyor. Ama bir de babasından ötürü hani bir çağrışım yaparsa Zeki Üngör, İstiklal Marşımızın bestecisi. Ben ona da keman çaldım. Şimdi daldan dala olacak bu ama olsun. Neyse, şimdi bu konuşmalarda ayrıntı gerekmiyor herhalde. Onun için geçiyorum.
0: Hocam burası bizim masamız.
1: Tamam.
0: Ne istiyorsak
1: tamam,
0: konuşabiliriz.
1: Tamam, teşekkür buyurun. Ederim. O zaman şimdi ilkokul ile konservatuvar beraber gitti. Ama ilkokulu bitirdikten sonra beni Alman okuluna verdiler. Alman lisesine. Alman lisesinin ortaokuluyla konservatuvar çakıştı. Zamanları da çakıştı derslerin. Bir de çok ağır bir okuldu. Konservatuvarı bırakmak zorunda kaldım. Hı. Zaten ailem beni profesyonel bir müzisyen olsun diye düşünmemiş. Hı. Hani iyi bir amatör kemancı olsun. Ailemin isteğini ben ortaokul bitirinceye kadar yerine getirdim.
0: Ailemin isteğini yerine getirmek olarak mı gördünüz hocam?
1: Evet.
0: Ama evet, güzel bir şey.
1: Evet. Yani ortaokul diplomasını aldım, geldim, buyurun dedim. Gitmiyorum okula dedim. Annem zavallı tabii. Babam da öyle ama annem daha çok.
0: Yani, çünkü içinizde
1: ben
0: değil mi?
1: Ben ne olacağım? Değil mi? Okulu bırakmışım. Bir yaz çalıştım. Denize girmedim, bisiklet binmedim. Annem beni dikte çalıştırdı. Keman çalıştım. Zaman zaman hocama dinlettim. Yani Ekrem Zeki'ye.
0: Evet.
1: Ankara Konservatuvarı'na 3 sene atlayarak girdim. Necdet Remzi Bey'in, Necdet Remzi Atak'ın öğrencisi oldum.
0: Nur içinde yatsınlar. O kadar önemli isimler ki bunlar.
1: Canım hocam.

Şimdilik Atatürk'le bu vesileyle en içli bir hatıramı anlatarak sözlerimi kapatmak istiyorum. 1934-35 yıllarındaydı. Yeni köşklerinde çok içli bir akşamındaydı. Bize Tosca operasını Avrupa'da hangi şartlar altında dinlediğinden, o zamanki dünya durumundan, endişe zevklerinden, endişelerinden uzun uzun bahsetti. Bir şeye içleniyordu ve çok içleniyordu ve çok hisli bir akşamıydı. Bu Tosca'nın o aryesini birkaç defa benden daha öncelerden istemişti. Onun için ben daima hazırlıklı bulunuyordum. Hatta opera sanatkarı olmadığım için bir yanlış yapmamak için notasını da yazmış cebimde bulundurmuştum. O gece tekrar iş sıra bu Tosca'ya geleceğini bildiğimden adeta bekler durumdaydım. Nihayet bana döndü. Çal bakalım şu Tosca'yı dedi. Ben notayı çıkarttım. Hayır, hayır öyle değil. Notayı bırak, notasız çal dedi. Notayı bıraktım, gözlerimi kapattım, konsantre oldum. Mümkün mertebe elimden geldiği kadar iyi çalmaya gayret edeceğim. Gene bir iki nota çaldım. Hayır, hayır olmadı. Bana dön, bana çal. Benim gözlerime bak, öyle çal dedi. Kendisine döndüm. Masada oturuyor. Ona dönerek çalmaya başladım. Gene olmadı. Bana daha yaklaş dedi. Yaklaştım. Çok yaklaştım. Hiçbir belliydi ki öyle çok içli, çok uzaktan bir hatırasının içine gömülmek istiyor ve içinde çok eski zamanlara ait bir şeyler taşıyor, fışkırıyor. En sonunda kemanın sapını omuzuma dayayacaksın ve o vaziyette çalacaksın dedi. Bir an için gözünüzün önüne getirin. Tarihimizde yaşamış yaşayacak en büyük Türk bir sanatkara kemanının başını, sapını omuzuma daya ve o vaziyette en sevdiğim melodiyi çal diyor. Ben artık ibadet eder gibi huşu içinde o melodiye başladım ve ben onu çalarken gözleri kapalı, biraz madeni, ahenkdar, biraz kısık, çok tatlı, çok manalı sesiyle Atatürk onu bu meşhur melodiyi söyler ve mütemadiyen gözlerinden sicim gibi yaşlar akaraktan ve daimi olarak yüzü, kaşları, o eşsiz hatlarıyla buna refakat ederekten belki 10-15 kere çaldırışını düşünün.

0: Yani ben o kadar gerilere gittim ki sanki o yıllarda yaşamış atamızla o masada o müziği dinlemiş gibi hissettim. Necdet Remzi Atak'tı konuşan tarihimiz. Puccini'nin Tosca operasından El Luce Van Lo Stelle aryasında Beniamino Gigli söyledi. Birçoğunuzun belki defalarca dinlediği bir anıydı bu. Biz de tam buraya uygun olacağını düşündük. Evet, Borusan Klasik Radyosu müzik masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazar hocamızla sohbetimize, bize hocası Necdet Remzi Atak ile olan anılarını anlatıyordu.
1: 1966'ya kadar onunla çalıştım. Hayatımda yani anne babama şımardığımı hatırlamıyorum da hocaya çok şımardım. Yani şımarıklığımı çok çekti. Ama hayatta en çok anlaştığım insandı o benim. Yani öldüğünde sağ kolum gitmiş gibi geldi bana.
0: Ah canım, tabii ne kadar büyük bir emek.
1: Sabahları 6:30'da gelirdi. Viyolayla ellerini açardı. Bir yarım saat, bir saat belki bilmiyorum. Sonra keman çalışırdı. İşte gençlik, delikanlık, ukalalık bu ya. Bir gün girdim odasına. Ben de istiyorum o viyolayı dedim. Ne yapacaksın dedi. Ben de onunla elimi açacağım dedi.
0: Kendi viyolasını.
1: Evet.
0: Kendisini.
1: Evet. Vay. Evet. Verdi
0: güzel
1: bana.
0: Cesaret.
1: Verdi bana. Yani kendi viyolası, ya okulun bir viyolasıydı ama anladım. Kendi üzerine zimmetliydi tabii.
0: Anladım.
1: Sabahları ben de onunla elimi açtım. Onunla bah çalmaya bayılıyordum zaten. Yani bahları onunla çalışıyordum. Bir süre çekti o ukalalığımı benim. 1900 ayrıntılara girmiyorum. Yani çok güzel anılarımız var onunla.
0: Elbette, elbette. Dinleyicilerimize sadece hocamızla ilgili. Necdet Remzi Atak ülkemizin ilk keman öğretmenlerinden.
1: Yani Necdet Remzi Atak'ın yani bir zamanlar mesela hatırlıyorum opera orkestrasını silme bütün kemancıları onundu.
0: Evet. İlk yani çok değerli bir isim.
1: Karl Berger'le başladı çalışmaya. Yani Otakar Sevci'ye kadar uzanır ekol.
0: Evet.
1: O da Karl Berger'de Sevci'nin öğrencisiydi. Almanya'da Leipzig konservatuvarından mezun oldu. Çok iyi bir kemancıydı.
0: Evet.
1: Ama eğiticiliği ağır bastı.
0: Evet.
1: Ve bize hiçbir zaman bir şeyi, burası çok önemli, bir şeyi empoze etmedi.
0: Ya. Şimdiki öğretmenlerimize de ışık tutacak olan bir bilgi bu. Her zamanlara ışık yani, tutacak bir öğretmenlik bilgisi bu.
1: Yani biraz sonra belki değinirim. Yani onun o tavrı, yani her hocamdan bir şeyler aldım da, onun o tavrı sonra bana da yansıdı. Mesela bir öğrenciye yeni bir şey çalıştırırken, tabii hoca olarak yoruma bağlı olarak bağlar, parmak numaraları, bir öneride bulunur hoca.
0: Evet, tabii.
1: Ama başka şeyler de düşün, öneriyle gel. Belki sen daha güzel bir şey bulacaksın.
0: Evet, yani belki daha enteresan. Yaratıcılığınızı
1: evet.
0: Ve ben bunu, desteklemekle ilgili.
1: Evet, tabii. Yani büyük sınıflarda değil, küçük sınıflardan başlayarak hep uyguladım.
0: Evet.
1: Düşünmesini sağlamak öğrencinin.
0: Evet, bu arada sayın dinleyicilerimiz hatırlatmış olayım. Anonsun başında ben söylemiştim ama Hazar hocamız bizim Canavar Borsan Kuartet dörtlüsünün iki kemancısının da hocası. Hem Olgu Kızılay'ın hem de Esen Kıvrak'ın hocaları. Yani onların neden bu kadar zehir gibi oldukları ile ilgili birazcık böyle buradan şimdi örnekler almış oluruz. Çünkü onlara hiçbir şey empoze etmeyip onların özgür bırakmış olan bir öğretmenlik var karşımızda.
1: Ama tabii şu var, yani bir hocanın, yani biraz sonra belki eğiticilik üzerine konuşursak, bir hocanın kendi mesleğini çok iyi bilmesi lazım. Örnek olması gerekir. İlla ki solist olması gerekmiyor. Ama bir konçertoyu çalıştıracaksa onu çok iyi bilmesi, yer yerde gösterebilmesi lazım.
0: Tabii.
1: Ve hele hele ilk başlangıçlarda o küçük çocuklar hocayı örnek alacaklar. Tabii. Duruşuyla, çalışıyla, ayakkabısını boyasıyla. Bir gün bir öğrencim bana Mozart nasıl çalınır hocam demişti. Yani ben o zamana kadar öğretememişsem zaten bu soru yanlış soru. Bir baktım ayakkabıları boyasız, çamurlu hatta. Bu ayakkabılarla çalınmaz dedim.
0: Ne güzel bir mesaj. Bravo.
1: Çok sonraları konuştuk. Ne demek istediğinizi sonra anladım dedi. Yani Mozart çalmak için daha rafine bir insan tipi olmak lazım. Daha donanımlı olmak lazım. Tabii ki Mozart çalmak için teknik becerilerin olacak filan ama onlar zaten olması gereken şeyler.
0: Evet, anladım, evet. Ama gerekli mesajı vermişsiniz.
1: Evet, o çamurlu ayakkabılarla çalınmayacak yani.
0: Harika, evet. Hocam şimdi sizin kayıtlarınızdan bir tane bir şey dinleyelim mi? Azıcık sohbetimize ara verelim. Şimdi hocam, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne ara ara geliyor. Burada bizim öğrencilerimizle masterclasslar yapıyor sağ olsun. Bir gelişinde de bir konser verdi. Hocam ne çalalım bu programdan?
1: Şimdi o konserde Necdet Levent'in keman ve orkestra için 3 parçasından ben 2 parçasını çaldım. 2. bölüm ve 3. bölümü çaldım. Çok amatör bir kayıt. Orkestra biraz fazla çıkıyor. Ama kadanslarda beni duyabilirsiniz. Bestecinin izniyle kadanslar bana ait.
0: Evet.
1: Aynı konserde Necdet Levent'in benim şiirlerim üzerine oda orkestrası için bir eseri var.
0: Evet.
1: Sonra belki bakarsın.
0: Tamam, sonra onu da yayınlarız. Bu arada orkestra biz Anadolu Üniversitesi.
1: Yönetenin de söyle.
0: Tabii tabii. Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası. Orkestra şefimiz Burak Düzün. Hocam sizin, gerçi Necdet Levent yakın zamanda kaybettiğimiz hocamıza da geleceğiz. Onun eseriyle şimdi programımıza devam edelim. İkinci parçamızı dinliyoruz. Con Estro Poetico. Yani şiir düşünüşüyle. Evet, dinliyoruz.

0: Dinlemekte olduğunuz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır. Borusan Klasik.
1: Evet, bu güzel müzikten sonra yeniden sohbetimize devam ediyoruz. Müzik masamızdayız. Borusan Klasik Radyosu'nda hocamız Hazar Alapınar yanımızda yeniden. Hocam, önce dostluğunuzdan başlayalım mı? Ne hissediyorsunuz?
2: Tamam. Biraz önce Borusan Kuartet'ten söz ettin.
1: Evet.
2: Orada benim iki öğrencimin adını verdin. Adını verdin bilmiyorum ama...
1: Verdim. Olgu ve Esen. Evet.
2: Evet. Kızı. Onlar sadece çok önde bir kuartet olduğu için isimlerini söyledik. Ama diğer öğrencilerim darılmasınlar. Onların teker teker isimlerini veremem. Yurt dışında olanlar, yurt içinde olanlar, solistlik faaliyet gösterenler, oda müziği
1: elbette
2: yapanlar. Onların hepsini buradan anıyorum, öpüyorum.
1: Biz de öyle. Aferin çocuklar hepinize.
2: Şimdi Necdet Levent deyince evvela İzmir'de müzikle ilgilenen herkes Levent Müzik Evi'ni biliyor. Evet. 1980 yılında açıldı. Ve bu aralığa kadar devam etti.
1: Evet.
2: Yani doğumu...
1: Ama kapanmayacak değil mi hocam şimdi?
2: Kapanmayacak. Müzikle ilgilenen bir dostumuz adını devam ettirecek. Yani umarım öyle olacak.
1: Evet, İzmirli dostlarımızın yani, çok iyi bildiği bir müzik evi.
2: Hatta evet, yani öyle manzaralara rastladım ki ben orada. İşte öğrenciliği sırasında gelmiş Necdet Bey'den alışveriş etmiş. Yanında işte küçük bir çocuk. Necdet Hocam, çocuğum işte bu piyanoya başladı. İşte piyano için bir metot alacağız sizden filan. Yani kaç kuşak Necdet Bey'den alışveriş etti. Ve o kadar tatlı bir insandır ki, yani nesli tükenmiş derler ya. Şimdi o ticaret yapmıyordu aslında. Yani orada oyalanıyordu. Müzisyenlere hizmet veriyordu. Yani şöyle kitap sıralanmıştır. Şöyle bir şeye rastlayabilirsiniz orada. Bir kitap var 5 lira. Bir kitap var 10 lira. Aynı kitap ikisi de.
1: Neden?
2: Necdet Bey, niye bu 5 lira da bu 10 lira? O eskiden kaldı. Peki sen yayına koyabilecek misin onu 5 liraya satarak? Olsun. Şimdi ben onu 5 liraya almıştım.
1: Yani, ne kadar dürüstlük akıyor ve hiç ticarete bulaşamamış değil mi?
2: Evet. Bir de utanırdı eğer çok pahalıysa bir şey, işte o 50 lira falan yapardı böyle.
1: Canım benim. Evet.
2: Biraz pahalı ama kusura bakmayın falan. Sanki suçluymuş gibi yani.
1: Evet.
2: Necdet Bey'le dostluğumuz, yani o 1980'den evvel başladı. Nasıl başladı biliyor musun? Necdet Bey bizim konservatuvara, İzmir Devlet Konservatuvarı'na geliyordu ve Muammer Sun'la çalışıyordu. Orada tanıştık ilk ve dostluğumuz işte yaşamın sondan bir gün evveline kadar devam etti.
1: Evet.
2: Yani bir gün evvel beraberdik.
1: Evet.
2: Bu arada söyleyeyim, 26 Aralık 1923 doğumludur.
1: Evet. Cumhuriyetimizle yaşadık.
2: Evet evet. 25-11-2017'de de onu kaybettik. Onun ilk başlayışı şöyle oldu. İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan bahsettim ya ben.
1: Evet.
2: İstanbul Belediye Konservatuvarı hocalarından Seyfettin Asal vardı. Çok eski hocalardan. Onunla çalışmış ve o sıralar tamamen klasik armoniyle haşır neşir. Öyle daha eserler.
1: Yeni, besteciliğini daha yeni oturtuyor.
2: Evet evet.
1: Evet.
2: Yani ne bileyim işte Opus 2, Opus 3 o sıralarda, Melankolia var Opus 2, Fük var Opus 3.
1: Evet.
2: O sıralarda Teknik Üniversitesi radyosu var. O radyonun konservatuvar destekli bir orkestrası var.
1: Onları yönetiyor arada.
2: Hayır, onları yönetmiyor. Orada çalınıyor bu eserler filan.
1: Anladım.
2: Yani çok eski yıllardan bahsediyoruz. 1943 filan yani.
1: Of.
2: Sonra Bülent Arel'le tanıştı.
1: Evet.
2: Bülent Arel'le tanışınca neyin etkisinde kalacak? 12 tonun üstü etkisinde kalacak. Tabii.
1: Tabii. Besteciliğine yeni bir çığır açmış.
2: Tabii.
1: Olacak.
2: Evet. 12 tonla ilgili de eserleri var. Ne bileyim, mevsimler var. Opus 4 oluyor. Yaylı Çalgılar Orkestrası için.
1: Evet.
2: Yaylı Dördülü var numara 1. Yani bir 12 tondur gitti bir süre.
1: Evet.
2: Sonra Muammer Sun'la tanıştı.
1: Evet.
2: Muammer Sun'la tanışınca nereye yöneldi? Dörtlü Armoni'ye yöneldi. Dörtlü Armoni'nin başlangıcı nereden, kimden? Kemal İlerici'den.
1: Evet.
2: Kemal İlerici Armonisi veyahut Dörtlü Armoni diyoruz. Necdet Bey bir sürede Dörtlü Armoni ile yazdı. Ama giderek o Dörtlü Armoni'yi biraz daha serbest kullanmaya başladı.
1: Ve harmanlamaya başlamıştı,
2: evet,
1: eminim.
2: Evet, tabii. Ve hatta o Dörtlü Armoni'yi çok çıplak kullandığı sıralarda da ben onu çok eleştirdim. Yani öyle sohbet ederdik ve yani ben ona o alınmazdım, o da benden alınmazdı.
1: Ah canım.
2: Hocam bu çok açık kokuyor yani. Tamam.
1: Acaba
2: Türk kokusu filan falan ama yani filan diye.
1: Anladım.
2: Bakın yani sanatçılar ileri yaşlarında genellikle eskiye dönerler. Ama yani Necdet Bey de öyle olmadı. Necdet Bey'in son eserleri çok serbest armonidir. O dörtlü armoniyi artık orada hissedemezsiniz. Yani varsa da makamsallık çok gizlidir. O artık kendi kişiliğini bulmuş çok serbest bir armonidir.
1: Anladım.
2: O yüzden yani 90 yaşlarında ilerici bir kafaya sahipti.
1: Anladım. Hocam bu üç parçası hangi döneminden kalma hocanın? Üç parçası aşağı yukarı o orta döneminden değil mi? Gençlik döneminden kalma.
2: Yani son eserlerinden değil, doğru haklısın. Evet. Ben onun zaten birinci bölümünü niye çalmadım? O çok açıktı da ondan çalmadım. Kendisine de söyledim.

0: Sevgili Borusan Klasik Radyosu dinleyicileri, müzik masamızda kaldığımız yerden devam edeceğiz hocamızın müziğini dinledikten sonra. Necdet Levent'i bir kez daha anıyoruz ülkemizin, Cumhuriyet'in ilk kuşak bestecilerinden. Ülkemize kattığı değerler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam sizinle sohbetin başında yaşam öykünüzde konservatuvarda kaldık değil mi? Evet. İzmir'de.
1: Yani konservatuvarda kaldık, 1966 idi. Sonra ne yaptım? Orkestrada çalmak istemedim. Yani İlhan Özsoy o zaman opera orkestrasının konsertmeisteriydi. Gel burada çal, seni buraya alalım diye bana öneride bulunmuştu. Çok seviyordum kendisini. Çok teşekkür ederim abi dedim. Ben pedagojiyle ilgilenmek istiyorum. Ama nereden yurt dışına çıkabilirim? Yani şey, Ankara'da bütün köşe başları hocalarım tarafından tutulmuş. İstanbul'da tutulmuş. Ama İzmir daha bakir. Oradan dışarı çıkabilirim diye düşündüm. İzmir konservatuvarına asistan olarak geldim. O zamanlar Orhan Barlas konservatuvarı müdürü ve Filarmoni Orkestrası'nın da şefiydi. O Filarmoni Orkestrası'nda konservatuvarlığını yaptım uzun bir süre. Yani hem hocalık demeyeyim daha, asistanlık. Ne kadar kaldım? 1967'de Almanya'ya gittiğime göre demek ki bir yıl çalıştım. Orada kendim gayet amatörce böyle bir band doldurdum.

0: buldum. Alman bursuna başvurdum. Hatta Orhan Bey dedi ki bir tanıdığınız falan var mı?
1: Yıllar için ne kadar büyük yenilik hocam, ne kadar büyük cesaret. Yani şimdiki gibi değil ki, şu anda böyle internete bir tıklıyorsunuz, nasıl bursa başvurabilirim, veya işte bunun için özel şirketler var, kişiler var, danışma büroları var. Sizin o zamanlarda, yani sözünü ettiğiniz yıllarda o kadar zor ve öyle değil mi?
0: Yok canım, ben yani DAAD, Deutsche Akademische Aufsichtsdienst, yani Alman kültür işte kültüre alışmış. Bir tek onun adını biliyorum. Max Rostal adını biliyorum. Nasıl başvurulacak? İşte Alman Kültür Merkezi'ne gittim. İşte başvurdum.
1: Forumlarda olduğunu öyle bir biliyorum onları.
0: Yani öyle profesyonel bir kayıt falan. TK 27 Grundig böyle bir makinem var.
1: Evet.
0: Konsantronun bütün odalarını, hatta salon dahil dolaştım. Nerede fazla eko yapmıyor filan. İşte bir oda buldum. İşte bir de piyanist buldum. Bir sonat çaldım, bir konçerto çaldım, bir etüt çaldım, Bach çaldım, bir şeyler çaldım. Neyse gönderdim. Kimseyi tanımıyorum. Olumlu cevap geldi. Gittim. Dediler ki sınava gireceksiniz. Ben dedim gönderdim, kabul ettiniz.
1: O sınav olmuyor.
0: Yok dediler, evvela armoni sınavı, yani kulak sınavı. Ne kulağı dedim ben, yani yüksek okul bitirdim, ne kulağı yani.
1: Asistanım. Sizi asiste edebilirim.
0: Neyse bana akorlar soruyorlar.
1: Evet.
0: Ben Almanca biliyorum ama o akorun Almancasını bilmiyorum ki. Bakın dedim, yani ben size akoru söyleyeyim, kuruluşunu söyleyeyim. Ama ismini söyleyemem yani. Tamam dediler, siz biliyorsunuz. Bir zahmet dedim ya. Neyse sonra...
1: Ve girdiniz okula.
0: Hayır, olmadı, daha bitmedi. Keman sınavına gireceğim daha.
1: Ha, doğru.
0: Yani bandı beğendiler ama canlı dinleyecekler.
1: Doğru doğru.
0: Piyanistim yok.
1: Aa evet, hemen oradan.
0: Çok pahalı. Yok çok pahalı. Benim bursum ancak kaldığım odaya bir de yemeğe yetiyor. Bir de eşim var yanımda. Vallahi dedim... Koltuğumu aldım, piyano eşliklerini. Dedim yani benim piyanist tutacak durumum yok. Eğer dedim bir eşlikçi varsa beraber çalalım. Bir hanım
1: hemen geldi.
0: Hemen geldi
1: değil mi oradan?
0: Bir hanım geldi. Evet. Özel eşlikleriniz var mı dedi. Var dedim.
1: Burada... Ritardandaları çok geniş düşünüyorum.
0: Burada dedim döneç, röpriz yapıyorum.
1: Evet.
0: Burada koşuyorum, burada biraz asıyorum. Filan.
1: Evet.
0: Tamam
1: müzikal
0: dedi.
1: Müzikal sohbetler ya, tamam. Ne güzel hemen. Tabii.
0: Ve ben sanki o hatunla 10 yıl çalışmışım. Yani benimle beraber. Ben hayret ettim ama hatunun mesleği o.
1: Tabii. Hocam eşlikçilik bambaşka bir konu bu arada.
0: Yani sen çok iyi biliyorsun o konuyu.
1: Yani bu gerçekten başka
0: kitabını
1: bir
0: yazdım.
1: Programın. Evet, bir kitabını yazdım.
0: Kitabını yazdım.
1: Söz konusu hakikaten. Yani her piyanistin eşlik yapabileceğini zannedilir maalesef. Ama hayır, ikisi farklı işler. Tamamen farklı işler. O yüzden. Evet.
0: Tabii. Neyse o sınavdan da geçtik.
1: Güzel.
0: Yani oradaki hocalarla dünyaya başka bir pencereden baktım. Yani her hocanın bende tabii ki büyük emekleri var ama hepsi ile başka pencereler açıldı dünyaya. Ve bu arada hani ekol meselesine geleyim. Şimdi ilk hocam Fransız ekolüydü, Ekrem Zeki Bey.
1: Evet.
0: Necdet Bey Alman ekolüydü.
1: Evet, ben
0: Almanya'ya gittim, Rus ekolü değil tabii, orası da Alman ekolü. Rus ekolü diye bir şey var.
1: Evet.
0: Ben bir karışımım, melezim ben.
1: Yani zaten hem kendi kemancılığınızda hem de öğretmenliğinizde bunları karıştırıp.
0: Evet. Zaten ya yani dünyada artık çok keskin ekol diye bir şey kaldığını sanmıyorum. Büyük keman pedagogu Galamian, onun kitabını büyük bir bölümünde çevirdim ben. Orada öğretmenlere diye bir bölümü vardır.
1: Evet.
0: Orada şöyle söylüyor, diyor ki belli bir ekolü öğrenciye empoze etmek doğru bir şey değil. Yani o öğrencinin fizik yapısına göre siz aynı şeyi diretemezsiniz ona.
1: Tabii.
0: Yani örnek, benim bir öğrencim vardı. Çok kocaman parmakları var. Benim başka öğrencilerim orasını 3. pozisyonda çalıyor. Adama 3. pozisyonda çalacaksın desem adam parmağını uzatıyor, çalıyor orada yani. Ben şimdi illaki ya da işte parmağını şuradan 2. boğumda tutacağım. Adamın kocaman parmakları var. Yayı ona göre tutuyor.
1: Tabii.
0: Ben illaki bilmem ne ekolü diye orada diretemem.
1: Tabii. Doğru. Sonucu düşünemiyorum zaten, eğer diretirseniz.
0: Evet.
1: Tabii.
0: O yüzden yani öğrenci ile hoca ilişkisi çok ilginçtir. Yani hem bu ekol meselesi hem de buradan nereye geldik biz? Eğiticiliğe, öğreticiliğe
1: evet,
0: falan geldik.
1: Aslında Almanya'da kalmıştık.
0: Almanya'da kaldık ama oradan döndüm. Yani bir iki yıl sonra döndüm çünkü eşimle beraber kalamadım orada. Yani eşimden ötürü değil, Alman polisinden ötürü. Çünkü onun pasaportu
1: uygun değildi.
0: Başka tamam. türlüydü. Turist pasaportuydu.
1: Anladım. Sonra dönmek zorunda
0: sonra yani izin vermedi polis daha kalmasına orada filan falan. Uzun
1: anladım.
0: Hikaye o.
1: Anladım.
0: Yani benim hocam da yani benim kalmamı istemiş bu arada filan.
1: Anladım.
0: Alman polisi ama bizi çok iyi tanıdı. Çünkü eşimi ben daha evvelden dedim ki jimnastikle çok ilgisi vardır. Jimnastik yüksekokuluna yazdıracağız biz filan dedim. Onun için de bir hafta izin kopardık. Şimdi Hochschule für Musik onu görünce ne oldu dedi jimnastik dedi.
1: Jimnastikli şan diye yeni bir konu üzerine çalışıyor değil mi?
0: Dedikler vazgeçtik dedi.
1: Çok güzel.
0: Neyse yani uzun ya, hikayeler falan.
1: Tabii ki yani böyle şeyler.
0: Bir iki yıl kaldıktan sonra döndük.
1: Evet.
0: Asistanlık.
1: Ve İzmir'e yerleştirdik.
0: Evet asistanlık. İşte bir Alman hocaya, profesöre orada İzmir'de asiste etmek. O giderken sınıfını bana teslim etmesi. Adamcağız da yani hocalıkla pek deneyimi yoktu. Yani Milli Operası'nın başkemancısıydı filan. Hocalık da zorlanıyordu. Ben de ukalalık edip...
1: Siz de çok ateşliydiniz bu konuda, hocalık konusunda.
0: Hali. Bir çocuğa çok böyle bağırdı, siz Türkler hep böyle gabi mi olursunuz filan diye.
1: Eyvah.
0: Ben dedim ki Alman Lisesi'nde okudum, ben çok gabi Alman gördüm dedim. Ama dedim böyle genelleme yapmak doğru değil. O çocuğun kabahati değil o dedim. Yani benim mi dedi. Yani dedim.
1: Eyvah. Ve sonra siz kalabildiniz mi orada? Devam edebildiniz mi?
0: O zaman sen çalıştır dedi. Ben tabii dedim çalıştırırım ama sizi de kontrola getiririz falan dedim.
1: Evet.
0: Böyle böyle hocayla zaman zaman sürtüşmelerimiz oldu. Bayağı sürtüşüyorduk. Giderken bir mektup yazmış Orhan Barlas.
1: Nereye giderken?
0: Almanya'ya dönüyor artık.
1: Dönerken.
0: Evet. Sizle de ilgili bir mektubu var dedi hocanın dedi. Tahmin ederim dedim.
1: Olumsuz bir şeyle.
0: Tabii.
1: Haliyle.
0: Okudu mektubu bana. Son cümlesini okuyayım dedi. Keman sınıfımı Hazar Alapınar'dan başkasına vermeyin.
1: Güzel. Böylelikle başladı sizin ekolünüz hocam. Ya hiç saydınız mı hakikaten kaç tane mezun verdiniz?
0: Sayamadım. Yani saymak da istemiyorum. Teker teker isimlerini söylersem unuttuklarım olabilir. Tamam. Yani daha evvel de soruldu bana. Yani ayıp olur. Unutursam. Unutmam, hiçbirini unutmuyorum da. Şimdi sayarken burada sayılmayanlar olabilir filan falan.
1: Gerek yok zaten. Ha.
0: Buradan nereye geleceğiz?
1: Nereye? Biraz müziğe gidelim mi?
0: Gidelim.
1: Hadi gidelim. Biraz müzik dinleyelim.
0: Tam Mozart, daldan dal oldu ama.
1: Evet ama Mozart dediniz biraz önce.
0: Tamam sen... Bir şeyi koy. Ben Mozart koymak istiyorsan Requiem'den koyar mısın?
1: Tabii olur. Hadi biraz Requiem.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Hazar hocamız bu programı yaptığımız günde Mozart'ın Requiem'ini çalmamızı istemişti. Sevgili kızı piyanist Çağdaş Alapınar Gençay'a da günün birinde beni toprağa verdiğiniz gün bir kadeh viski eşliğinde Mozart Requiem dinleyin diye bir vasiyette bulunmuş meğer. Tabii ki bu isteğini gözyaşları içinde yerine getirdiler. Ruhuna değsin. Evet, Sir Colin Davis yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası seslendirdi. Şimdi programın ikinci yarısına devam edelim.
1: Borusan Klasik. Dinlemekte olduğunuz program, daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır. Borusan Klasik.
2: Bu sohbetin ilk bölümünde geçen hafta hocamızla Kasım ayı sonunda kaybettiğimiz bestecimiz Necdet Levent'i de andık. Onun müziklerini çaldık. Bugün de dinletmek istediğim eserleri var. 1923'te İzmir'de doğan bestecimiz Necdet Levent kemana 12 yaşında başlıyor. İstanbul'da hukuk öğrenimi sırasında Seyfettin Asal'dan keman ve armoni dersleri alıyor. Hayatının farklı dönemlerinde Bülent Arel, Muammer Sun ve Kemal İlerici ile çeşitli çalışmalar yapıyorlar. İzmir'deki Levent Müzik Evi'nde sahibi olan Necdet Levent, Hazar hocamızla da çok yakınlardı. Ölümünden bir gün öncesine kadar hocamız onun yanındaydı. Nur olsun diyorum yeniden ve hemen onun keman için iki numaralı romansını dinletmek istiyorum size önce. Keman sanatçımız Cihat Aşkın'ın İstanbul Oda Orkestrası ile 2005'te yaptıkları bir kayıttan çalmak istiyorum size. Hüzzam notuyla geçiyor bu romans. Opus numarası 27, Keman ve Yaylı Çalgılar Orkestrası için iki numaralı romansını dinleyelim birlikte.

0: Sevgili Cihat Aşkın ve İstanbul Oda Orkestrası'nı çok tebrik ediyorum. İyi ki yapmışlar bu çalışmayı. Çok da güzel çalmışlar. Ellerine sağlık onların. Bir kez daha yolu ışık olsun diyorum Necdet Levent hocamızın. Evet, artık hazır hocamızla sohbete kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bugün daha değişik konulara değiniyoruz. Bol derinlikli müzikler ve şiirler var. Şimdi ben konuyu değişik bir yere bağlayacağım. Dediğim gibi hocamız arada sırada Eskişehir'e geliyor. Hem okulumuzda masterclasslar veriyor, konserler veriyor. Bizim öğrencilerimizle güzel deneyimlerini paylaşıyor. Ve bir seferinde de bir sunum yapmıştı. Bizimle Türk beşlerimiz üzerinde çok güzel bir sohbeti olmuştu. Bir sunum yapmıştı. Ve orada bir şey dikkatimi çekmişti. O konuyu şimdi yeniden açmak istiyorum. Türk beşlerinin gerçekten ekol birlikleri ve fikir birlikleri var mıdır? Veya bu beş insanın neden Türk beşleri olarak anıldığıyla ilgili çok ilginç, güzel ve sizinle paylaşmak istediğim düşünceleri vardı. Şimdi oraya bağlıyorum. Hocam, hatırlıyor musunuz o sunumunuzu?
1: Çok iyi hatırlıyorum.
0: Neden Türk beşli? Neden beşli olarak anıyoruz biz onları?
1: O konuşma bittikten sonra birisi geldi. Hocam, ne güzel Türk beşleri diye biliyorduk, kafamızı karıştırdınız. Şimdi varsın Türk beşleri diye anılsınlar, bir itirazım yok. İtirazım şurada, şimdi Rus beşleri gibi bir ekol birlikteleri yok.
0: Evet, veya Fransız altınları gibi.
1: Veya Fransız altınları gibi.
0: Evet.
1: Rus beşleri özellikle bir ekol kurmak için bir araya geliyorlar ve öylelerde.
0: Evet.
1: Bizimkilerin öyle bir ekol birliktelikleri yok. Belki başlangıçta var. Şimdi ben sana söyleyeceğim teker teker kimlerle konuştum, kimler ne söylediler bana. En enteresanı...
0: Yani hocalarımızdan kimlerle tabii, derken, tabii. Beşlerimizden.
1: Beşlerimizden Cemal Reşit Hoca'ya gittim.
0: Evet.
1: Hocam, dedim, bu değerlendirmeyi nasıl buluyorsunuz? Hangi değerlendirme, dedi. İşte dedim, Rus ve Türk beşleri. Hangi beşler, dedi. Dedim... Hoca herhalde benimle şaka yapıyor. Hocam, dedim, işte Cemal Reşit, Hasan Ferit, Ulvi Cemal, Ahmet Adnan, Necil Kazım filan.
0: Evet.
1: Ha, nerede? Hocam, dedim, işte okul kitaplarında bile var.
0: Evet.
1: Enteresan filan.
0: Biz sizi gruplaştırdık.
1: Ha, enteresan filan, dedi. Ya şimdi ne söyleyeceğimi şaşırdım. Hoca benimle şaka mı yapıyor? Gerçekten bilmemiş olamaz. Hani bak, dedi, şimdi, dedi, Necil, dedi, hani onunla ortakta o, ben, dedi, bir yerlere vardığım zaman, dedi, zaten talebem de o benim, dedi.
0: Doğru, Necil Kazım en küçükleri aralarında.
1: Adnan'la, dedi, ha bak, onunla ortak tarafımız vardır, dedi. Aman, ben bir şey yakalamış gibi. Nedir hocam, dedim. Dedi, ikimizde, dedi, TC pasaportu var, dedi.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Dedim, tamam, hoca iyice ne şakaya vurdu bu işi. Biraz bu konuda konuştuk. Sonra ciddileşti. Bak, ben sana söyleyeyim, dedi. Bir Türk bestecisi gelmiş Cemal Reşit diye dersin vesselam, dedi. Bak, bu nasıl cümleni...
0: Nasıl yorumlamak lazım şimdi hocam? Kafam
1: bak,
0: çok karıştı.
1: Bak, bu cümlenin içinde yani... çok şey saklı. Bir Türk bestecisi gelmiş Cemal Reşit diye dersin vesselam.
0: Nokta yani,
1: evet, yani benim kendiceliğim var, benim kişiliğim var. Öyle beni herhangi bir ekole sokma, gruplaştırma. Ben Cemal Reşit'im, bir Türk bestecisiyim. Cevat Memduh'a gittim. Hocam, dedim, ben böyle düşünüyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Aa, dedi, bak, dedi, aynı şeyi düşünmüşüz, dedi. Ben, dedi... Sonra nerede yayınladığını gösterdi bana, verdi, ben de imzasıyla duruyor dergi. Öncü Türk bestecileri deyimini kullandım, dedi. Çok güzel, değil mi? Öncü Türk bestecileri.
0: Evet.
1: Cevat Memduh kullanıyor bunu.
0: Evet.
1: Adnan Hoca'ya gittim. Adnan Hoca çok güzel bir mektup yazdı bana. O mektup yanımda değil, o mektuptan bir bölüm var yanımda. O mektubun yine bir bölümünü ben... O sıralarda Orkestra Dergisi çıkıyordu. 176. sayısında zannediyorum.
0: Evet.
1: Yayınladım. Şey diyor orada Adnan Saygun. Başlangıçta belki, diyor, çıkış noktalarımız aynı olabilir.
0: Evet.
1: Nedir o çıkış noktaları? Makamsallık var. Türk halk ezgileri var.
0: Evet.
1: Oralardan...
0: Nasyonalist bir yaklaşım var.
1: Evet, oralardan hareket ediyor. Ama, diyor, çok... Başka yerlere vardık, diyor. Yani özetle bunu söylüyor.
0: Evet.
1: Ve yani Türk beşleri deyimine katılmadığını orada, keşke yanımda olsaydı o mektup ama sana anlam olarak söylüyorum. Fakat daha enteresanı, şimdi yanımda olan Saygun Hoca besteciliği ile ilgili çok güzel bir paragraf ayırmış.
0: Evet.
1: Ben o paragrafı senin için getirdim.
0: Ah, teşekkür ederim, ne güzel.
1: Hoca bak şöyle söylüyor, ne zaman söylüyor? 27 Aralık 1987. Saygun Hoca işte 70-71 yaşlarında o sıralarda. Değişik yazılarımda ve konuşmalarımda ifade ettiğim gibi diyor, halk türkülerinin arkasındaki Türk ruhunu eğer içimde duyuyor, benim yapar, onunla özdeşleşebilirsem .. Sonra bu yetmez. Ortaya koyduğum eserlerde Türk insanının da gerçek insan anlayışına erişebilirsem. Yani insan dediğimiz varlığın bütün karmaşık anlayışlarını kendi ruhumda duyarsam, o zaman beşeri, insani düzeye erişmiş olurum ve bu halimle ben bir ulusal sanat adamı olurum. Bu öyle bir şey ki, şöyle diyeyim, ulusal olmak için insani, bütün insanlığı ideal olarak kapsayan düzeye ulaşmak, ama oraya ulaşabilmek için de bir parçası bulunduğum Türk insanını kendi içimde duyarsam, yani kendimi bulmam şarttır.
0: Şimdi
1: yani. Bunun içinde hocanın bütün felsefesi
0: her
1: de yatıyor. Sanata
0: de,
1: bakışı da yatıyor.
0: Evet.
1: Hoca bir sıralarda Amerika'dan davet edildi. Bak bu çok enteresan. Orada bir süre kaldı, sonra geldi. Halbuki orada ona bir kürsü teslim etmişlerdi. Ve çok iyi bir pozisyon, hayatının sonuna kadar orada kalabilirdi ve burada tanındığından orada daha çok tanınabilirdi dünyada, değil mi? Amerika çıkışlı olduğun için dünyanın her tarafında tanınırdın. Türkiye çıkışlı olduğun için o kadar çok tanınamıyorsun.
0: Maalesef.
1: Hoca geldi, hocam dedim, niye geldiniz? Yani hoş geldiniz de. Bak bu cümlesi o kadar içime dokundu ki. Orada yazamıyorum dedi.
0: Canım benim.
1: Orada yazamıyorum dedi.
0: Buranın evi.
1: Yani var ya hani deminki okuduğum ayağımı bu topraklara basmak.
0: Evet, evet. İyi ki de dönmüş hocam. Yani bizim görevimiz o. Yani bütün dünyanın tanınması Saygun'un veya bizim diğer bir değerimizin bizim sorun, bizim görevimiz. Onlar yapacaklarını yaptılar, yazdılar, koydular. Bundan sonra bizim görevimiz. İşte böyle. Konuşarak, çalarak.
1: Saygun yılı mıydı? Bir Alman kuartet onun bütün kuartetlerini çaldı.
0: Evet.
1: Hatasız, çok güzel.
0: Hocam bir dünya, de, dünya çapında bir besteci Saygun. Zaten hiç konuşmaya...
1: Ama yani. Söylemek istediğim başka bir şey. Vallahi kendi öğrencilerim oldukları için değil. Çünkü son Borusan kuartetin konserinden sonra bir arkadaş... Ya dedi, adam dedi, kuartetin yarısı benim diye iddia ediyor dedi.
0: Sizin için değil mi? Çok güzel. Kuartetin yarısı iki kemancısı. Tabii.
1: Borusan kuartetten de dinledim. Aynı kuarteti.
0: Evet, kuartet.
1: İnan başka türlü çalıyorlar.
0: Elbette.
1: İnan daha doyarlı çalıyorlar.
0: Öyle bir
1: ötekiler
0: ateş
1: hatasız,
0: mi?
1: Çok güzel, tamam.
0: Elbette.

0: Sevgili Borusan Klasik Radyosu dinleyicileri, anlamış olabileceğiniz gibi dinlediğimiz eser tam da hocamızın söz ettiği kuartetti. Adnan Saygun'un bir numaralı kuarteti. Son bölümünü dinledik. Bizim zehir gibi ateş içinde yanan Borusan kuartetimizden Esen Kıvrak, Olgu Kızılay, Eftal Altun ve Çağ Erçah. Yolları açık olsun, çok başarılı işlere imza atıyorlar. Daha da çok iş yapacaklar eminim. Bu ülkenin onlara ihtiyacı var. Evet, Borusan Klasik'te Hazar hocamıza sohbete kaldığımız yerden devam.
1: Adnan Saygun Hoca dedik ya, hani sana dün telefon konuşmamızda söylemiştim. Hani ben diploma alırken işte annem geldi de, aa İhsan sen burada ne arıyorsun dedi.
2: Evet o hikaye.
1: İşte oğlum diploma alıyor. Onun için geldim hocam.
2: Evet.
1: Bana torunumu niye daha önce tanıtmadın dedi.
2: Ah canım.
1: Çünkü yani. Annem Muski Muallim Mektebi mezunu. Yani şimdiki Türkçe ile müzik öğretmen okulu.
2: Evet.
1: Yani hocalarımın bazıları aynı zamanda annemin de hocalarıydı. Mahmut Ragıp Gazi Mihar öyle. Adnan Saygun öyle. Ekrem Zeki Ün İstanbul'da o öyle. Ah. Hatta annemi...
2: Hocam tarih bunlar. Titriyorum şu anda. Tarih.
1: Ah canım. Annemi bir gün Mahmut Hoca'ya götürdüm. Annem böyle odaya girdi. Hocanın gözlerine bakıyor. Hocam dedi, benim herhalde tanımazsınız dedi. Gel bakayım buraya, 11 İhsan dedi.
2: 11 İhsan.
1: 11 İhsan.
2: İyi ki varlar, iyi ki olmuşlar hocam. Evet. Saygun hocamızdan bir şey dinleyelim.
1: Yunus Emre'yi çalalım olur mu? Yunus hadi. Emre'nin benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap, anın için ben ağlarım. Yanlış söylemedim, öyle yazılmış. Onun anladım için.
2: Ah, onun için.
1: Evet.
2: Ah.
1: Bu Sabahattin Eyüboğlu, Yunus Emre Cem yayınlarından yayınlandı.
2: Evet.
1: Orada öyle anın için ben ağlarım, derdim vardır inilerim. Beni bir dağda buldular, kolum kanadım kırdılar, dolaba layık gördüler, anın için ben ağlarım. Derdim vardır inilerim. Suyum alçaktan çekerim, dönüp yükseğe dökerim. Ben Mevla'yı zikr ederim, anın için ben ağlarım. Derdim vardır inilerim.

0: Dinlemekte olduğunuz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır. Borusan Klasik.
1: Devam ediyoruz sohbetimize. Müzik masamızda. Hocam bu Eskişehir'de yaptığınız sunumda bir de edebiyat ve müzik üzerine bir düşünceleriniz ve bir bağlamınız olmuştu. Biraz ondan söz edelim mi?
2: Tabii.
1: Edebiyat ve müzik.
2: Tabii. Yani şimdi genelde müzik yazından, sen edebiyat diyorsun. Aramızda yaş farkı var. Ben yazın diyebilirim. Evet, yani genelde müzik yazından etkileniyor.
1: Evet.
2: Ama yazının, bu çok uzun bir konu. Yani belki başlı başına böyle bir konuşma yapabiliriz. Ama benim sana bir örnek getirdim yanımda. Yazının, şiirin müzikten etkilenmesi.
1: Ve ortaya çıkan şey.
2: Hangi yazın türü? Şiir.
1: Şiir, evet.
2: Kimin şiiri? Nazım Hikmet. Nazım Hikmet Ran, değil mi soyadı?
1: Evet.
2: Nereden geliyor Ran soyadı?
1: Nereden geliyor? Bilmiyorum.
2: Anlamı ne? Soyadı kanunu çıkmış.
1: Evet.
2: Herkes sıraya girmiş. Türkkan, Akkan filan böyle, yani şey, daha çok anılan,
1: evet,
2: soyadları. Nazım da sıraya girmiş ama yani aklında bir soyad yok. Senin ne demişler? Ran diye vermiş o anda.
1: Neyi kastetti acaba?
2: Ran? Hiçbir şey kastetmiyor. Ran, o anda Ran o kadar önemli diyor. Ran. Türkkan, Akkan filan derken o da Ran diye vermiş. Yani bana vakti zamanda söylenilen o. Şimdi Nazım'ın bir şiiri var. Şiirin adı Sebastian Bach'ın. Bach'ı da B-A-H diye yazmış.
1: Evet.
2: Bach'ın bilerek yazmış tabii.
1: Evet tabii. Konuştuğumuz gibi yazmış.
2: Bir numaralı do minör konçertosu. Adı bu şiirin. E hangi do minör konçerto? Açtım, üşenmedim Bach dizinini. Baktım, Bach dizininde bir numaralı konçerto olarak do minör 1060 numarada kayıtlı iki klavyen konçertosu var.
1: Evet.
2: 1730'da yazılmış.
1: Evet.
2: 45 yaşında yazmış. Ben sana o kaydı vereceğim. Güher Süheyl Pekinel çalıyor. Birinci bölüm Allegro.
1: Tamam. Hemen bu konunun ardından çalacağım onu.
2: Tamam, teşekkürler. Tamam. Şiirin yazılışı 1958. Ölümünden 5 yıl önce yani. Şimdi şiiri ben yanımda getirdim. Benim okumam pek etkili olmayabilir. İstersen okurum.
1: Neden etkili olmasın hocam? Tabii ki okurum.
2: Ama istiyorsan ben sana Nazım Hikmet Bach müzikte nasıl yapmışsa şiirde onun taklidini nasıl yapmış?
1: Hadi.
2: Yani şimdi Bach'ın müziğinde genelde tekrar gibi gözüken, dalgalar gibi gözüken, bir dalga biterken öteki dalganın gelişi, o dalganın diğer dalgalara gebe oluşu ve o dalgalar birbiriyle bir bütün, bir ummanı oluşturuşu ve bize tekrar gibi gözüken tekrarın tekrarı, böyle giderek ne bileyim okyanuslara açılan küçük dalgalardan, büyük dalgalardan filan falan derken Nazım bundan etkileniyor.

0: Güz sabahı üzüm bağında sıra sıra büklüm büklüm kütüklerin tekrarı. Kütüklerde salkımların, salkımlarda tanelerin, tanelerde aydınlığın. Geceliğin çok büyük, çok beyaz evde her birinde ayrı ışık pencerelerin tekrarı. Yağan bütün yağmurların tekrarı, toprağa, ağaca, denize, elime, yüzüme, gözüme ve camda ezilen damlalar, günlerimin tekrarı, birbirine benzeyen, benzemeyen günlerimin, örülen örgüdeki tekrar, yıldızlı gökyüzündeki tekrar ve bütün dillerde seviyorumun tekrarı ve yapraklarda ağacın tekrarı ve her ölüm döşeğinde acısı tez biten yaşamın. Yağan kardaki tekrar, incecikten yağan karda, lapa lapa yağan karda, buram buram yağan karda, esen tipide savrularak ve yolumu kesen kardaki tekrar. Çocuklar koşuyor avluda. Avluda koşuyor çocuklar. İhtiyar bir kadın geçiyor sokaktan. Sokaktan ihtiyar bir kadın geçiyor. Geçiyor sokaktan ihtiyar bir kadın.
1: Yani ilk dörtlüğünü okuyacaktım. Tutamadım galiba kendimi.
0: Yani işte bak, Bach müziği değil mi bu? Bu şiir Bach müziği değil mi?
2: Motif motif hissediliyor hepsi, o yükseliş. İyi evet. Ki var.
0: Yani
2: ne güzel bir şiir.
0: Yani Bach ne kadar büyük. İşte gördün Nazım'da ne kadar büyük.

0: Bilgi vermeye gerek var mı bilmiyorum. Hemen hepinizin tanıdığı bir müzikti. Fazıl Say'ın Nazım Oratoryosu'ndan Memleketim şiiri üzerine yazılmış bir bölümdü. Şef İbrahim Yazıcı ve Bilkent Senfoni Orkestrası ile yaptıkları kayıttı. Koromuz Kültür Bakanlığı Çok Sesli Korosu, solistimiz Zuhal Olcay'dı. Sohbetin tam da burasına uygun olacağını düşündüm. Sessiz kalmanın çok şey söylediği anlardan biri bu da benim için. Bu etkileyici müzik için fazla da çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Borsan Klasik Radyosu dinleyicileri, şimdi hocamız Hazar Alapınar'ın Hangi Sabahın Kavalı adındaki şiir kitabının ilk nesirini dinletmek istiyorum size. Kendi sesinden.
1: Keşke resmini yapabilseydim. Göreceli sözcüklerle bir yere varamıyorum. Adem'e bütün sözcükler öğretilmişti. Bana ne kaldı ondan? Ya da anımsayabildiğim denli mi evrimselleşiyorum? Peygamberlere gelen vahiy Mevlana'ya, Beethoven'a, Bach'a, Michelangelo'ya gelmemiş midir? Ben Musa'ya dokundum, nefes alıyordu. Ben.
2: Hocam neler?
1: Şimdi vahiy ve esin üzerine düşünmenin zamanıdır. Gördüğüm, öğrendiğim, bildiğim, sezinlediğim makrokozmosun mikrokozmosta saklılığını öğrendiğim. Bütün doğruların yanlışlarla buluştuklarını gördüğüm. Ne olmuşsa olması gerektiği için olduğunu sezinlediğim. Bilemediklerim, İsyanlarım, kabullenişlerim, kendimi evreni kucaklarmış gibi sanışım. Dünyayı benim döndürmediğimi kabullenişim. Yalnızlığım, inatlarım, tutkularım, kutsal bellediğim emeği yüceltmem. Beni ısırmayan yılan 1000 yıl yaşamasın, seni de ısırabilir diye düşünmelerim. Bundan ötürü yılanları kendime düşman edişim ve olur da sana dokunmaz gelir beni ısırır diye de aklımdan geçirdiğim.

Bursan Klasik'te Hazar hocamızın Hangi Sabahın Kavalı adındaki şiir kitabının ilk neserinin bir kısmını kendi sesinden dinledik. Arkada çalan müzikte ülkemizin ilk keman hocalarından Hazar hocamızın da keman öğretmeni olan Necdet Remzi Atak'ın bir yorumuydu. Johann Sebastian Bach'ın Şakonundan bir bölüm çaldı. Müzik masamızda Necdet Levent'in son bir eserini daha çalalım dedim. Keman sanatçılarımız Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy, piyanist Mehru Ensari ile iki keman ve piyano için düetini çalıyorlar. Dinleyelim, sonra da programı kapatacağız Hazar hocamızla. Programın sonunda duyacağınız müziğin de birlik duygusunu ateşlemesini ümit ediyorum.

Akın ve Hakan Şensoy, piyanist Mehru Ensari ile iki keman ve piyano için düetini çalıyorlar. Dinleyelim, sonra da programı kapatacağız Hazar hocamızla. Programın sonunda duyacağınız müziğin de birlik duygusunu ateşlemesini ümit ediyorum.

0: Evet sevgili Bursan, Klasik Radyosu dinleyicileri, müzik masamızda hocamızla birlikteydik. Sayın hocam Hazar Olapınar. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben bundan sonra bir iki müzik daha çalacağım size program kapanış olarak. Bugünümüzü yakın zamanda kaybettiğimiz bestecimiz Sayın Necdet Levent'i anarak geçirdik müzik masamızda. Hocamızın çok güzel anılarından, deneyimlerinden ve bilgilerinden söz ettik. Kendisine hoşçakalın demek istiyorum ben şimdi. Bütün hizmetleri için sadece keman öğrencilerini değil, ülkemizin sanatı adına, müziğimiz adına, cumhuriyetimizin kültürü adına yaptığı her şey adına ben kendi adıma ve bütün sanat dünyası adına çok teşekkür ediyorum. Sohbetimiz de çok güzeldi. Bizimle çok güzel bilgilerini paylaştı. Hocam çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol, ağzına sağlık, emeklerine sağlık. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Müzik Masası Serla Balkar'la hazırladı ve sundu. Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz. Borusan Klasik.
1: Radyomuz Borusan Klasik'in çok sevgili dinleyicileri, Bir Klasik Tatlar programının daha sonuna geldik. Bugün 16 Haziran günü kaybettiğimiz keman sanatçımız, ülkemizin sayısız keman sanatçısının da hocası, Atatürk ilke ve inkılaplarından, Cumhuriyetimizin değerlerinden ödün vermeden son güne kadar sanat ve insanlık görevini layıkıyla yerine getiren hocamız Profesör Hazar Alapınar'a bir veda niteliğinde eski bir röportajımızı yayınladık. Radyomuz adına ailesi, öğrencileri ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ve başta Ulu Önderimiz olmak üzere aramızda olan ve olmayan bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyoruz. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen Radyo Borusan Klasik her zaman müzikle, her zaman iyilikte olmaya devam ediyor. Hoşça kalın sevgili dinleyicilerimiz.

Korsan Klasik. Ruhumuzun gıdası, yalnız anlarımızın sadık dostu, mutlu anlarımızın neşe kaynağı, biricik dostumuz müzik. Bugün senin doğum günün. Bugün kendin için çalmalısın. İnsanlığın başlangıcından bu yana tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda, tüm acılarda, tüm sevinçlerde, tüm umutlarda, tüm sevgilerde hep sen vardın ve var olacaksın. 21 Haziran Dünya Müzik Günü, müzik sesi duyunca içi kıpırdayan, müzikle neşelenip müzikle hüzünlenen, kendini her an müziğin ritmine bırakabilecek olan herkese kutlu olsun.

Oğlum ve arkadaşı Bünyamin kaç yıllar uçamıyorlardı. Kullanılmayan bahçe kapıları, sarmaşıklar, yıkımlar getiriyorlar imparatorluğa. Angınlar, uğulduyorsunuz kışın ey, yapraklarını döken